Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

sana hiçbir zaman yanlışım olmadı, olmaz. Git, beni viran bir şehir gibi terk et. Git, mutluluklar seni, belalar beni bulsun.

dün gece yine çok içmişim. Hem de komalık olmuşum. Biraz da havalara girmişim. Hatta o gece arkadaşlarım beni evime bırakmışlar. Halbuki karar vermiştim kendi kendime. Söz de vermiştim. Bir daha içmemeye, ama ne yapayım? Kendime söz geçiremiyorum ki. Çünkü sana aşığım. Seni çok seviyorum. Ondan içiyorum ve sarhoş geziyorum. Ay yaş geziyorum, berduş geziyorum.

komşular. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi, Ender Ağanı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
7: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
8: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
9: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: www.radyoaktif.com.tr.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Ev'i gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
0: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni...

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenilir

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
0: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

döner acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: www.radyo.com.tr.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

13 iş telefonu 0256 711 47 34. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: akşam.tr.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A. Efeler Aydın.
6: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
8: IFM Reklam.
9: Haydi.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500

0: Sitesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
5: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Ev'i gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşuyoruz.

0: www.tarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtarihtariht pazarını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0530

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

2013, iş telefonu 0256 711 47 34. Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
7: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
8: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
5: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: içine aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Dinlerken o iş hiç öyle değil.
0: ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: aydın.com.tr. Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: 3, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışa özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
0: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa...

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın, kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
7: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
8: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
9: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla.

0: adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni...

satış telefonu 0256 711 47 34. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: Mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
0: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirir.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
0: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
2: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden...
1: Önce mesaj.
3: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP kuru yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP kuru yemişte sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: Kaza Umurlu Aydın Karayolu üzeri İmamköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevre güvenliğini alırken sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgede bulundu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken soruşturma sürüyor. Sivas'ın Sul şehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole uçtu. Zara Sul şehri karayolu Geminbeli geçidi yakınlarında meydana gelen kazada Sivas istikametine seyir halinde olan yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza Miras'ın Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Hamit Torun'la yolcu Mustafa Saydam hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 18 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralılar ambulanslarla çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza Konya Afyonkarahisar Karayolu Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak kaydı ve bir iş yerinin önüne girdi. Bu sırada araçtan kopan bir parça yola fırladı. Arkadan gelen Mehmet Emin Şen yönetimindeki otomobil yola savrulan parçadan kaçmak isterken kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçarak iki otomobile çarptı. Kazada Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çanakkale'de gece saatlerinde meydana gelen kazada kamyon bariyerlere saplandı. Çanakkale'den Lapseki yönüne giden kamyon, 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyerlere süratle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun ön kısmı paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Arif Silleli ve Afganistan uyruklu Zekrullah Koyadar Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol kamyonun çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kaza Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Nurdağ kesimi Kömürler mevkiinde meydana geldi. Konya Kahta seferini yapan yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüste bulunan iki kişi hayatını kaybetti, 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden otobüs şoförü Turan Delikanlı ile muavin Mehmet Sait Çetinkaya'nın cansız bedenleri olay yerinden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gaziantep, Nurdağı ve Islahiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. kaza Bağcılar Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonunun sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Can Baldo kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri motosiklet sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kamyonun altında sıkışan Can Baldo çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baldo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Baldo'nun cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken oluşan trafik yoğunluğu ve kurtarma çalışmaları drone kamerasına yansıdı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre makas atan otomobil refüje çarparak yan yola savruldu. Burdaya dönen araçtaki 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Akın'ın kullandığı otomobil bir süre makas attıktan sonra kontrolden çıktı ve refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Hasan Akın ve yolcu Ömer K'ya olay yerinde müdahale edildi. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Hasan Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Ömer K'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir Gazi Emir'in Aktepe mahallesinde meydana gelen olayda baba BK ile 21 yaşındaki oğlu Furkan K arasında uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evde bulunan pompalı tüfekle oğlunu ateş etti. Göğsünden vurulan genç olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Furkan K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından baba BK cinayette kullandığı pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak sel felaketine dönüştü. Sel sularına kapılan otomobildeki iki kişi kayboldu. İçerisinde üç kişinin bulunduğu otomobil Karadere Köyü mevkinde Karabulduk Deresi'nin taşmasıyla sel sularına kapıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Yaklaşık 170 kişinin katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. 16 yaşındaki gencin cansız bedeni sel sularına kapılan aracın yaklaşık 100 metre ilerisinde deniz istikametindeki balçık alanda bulundu. Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise 9 kilometrelik güzergahta sürüyor. Samsun'un Canik ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaya göre 75 yaşındaki O.S. 4 yaşındaki çocuğu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun yakınları şüpheliye saldırarak sopalarla darp etti. Kanlar içinde kalan şüpheli ihbar üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çocuğun cinsel istismarı suçundan adliyeye sevk edildi. Denizli Spor'da lig başlamadan küme düşme krizi yaşanıyor. Yeni sezonda lige katılamayacağı gündeme gelen kulüpte taraftarlar tepki için tesislere gitti. Bir grup taraftar Haluk Ulusoy tesislerine Denizli Spor bayrağı asmak için gitti. Taraftarlar burada kulüp başkanı Süleyman Urkay'la karşılaştı. Bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü.
1: Gel çeksin ya.
2: Onu geçir.
1: Başkan bunu şey yapmak.
2: Geçer mi süre?
3: Bir tek bir tutma. Abi
1: ne yapıyorsun?
0: Taraftarlar ve Başkan Urkay arasındaki tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.
1: Ben bilmiyorum. Gel buraya.
0: Polisin araya girmesiyle gerginlik daha fazla büyümeden önlendi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
4: Size gitmiyor ha.
0: Bodrum'da ana isale hattında meydana gelen patlama çevrede paniğe neden oldu. Basınçla fışkıran su metrelerce yükselirken savrulan taşlar bir aracın camını kırdı. Olay Torba Gölköy yolu Demirbükü mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle patlayan borudan çıkan su çevreye yayıldı. Patlamanın etkisiyle savrulan taş parçalarından biri yoldan geçen lüks aracın arka camına isabet etti. Cam kırılırken araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Kuşadası'nda spor ve eğitim anlamlı bir projede buluşuyor. Kadınlar Denizi Plajı kız çocuklarının eğitimine destek olmak için düzenlenecek açık su yüzme yarışmasına ev sahipliği yapacak.
5: Hepimizin ortak hedefi oluşturacağımız bu dayanışmayı kız çocuklarımızın eğitimine gerçek ve bir kalıcı bir etkiye dönüştürmek.
0: Kızlara Umut, Geleceğe Kulaç projesi kapsamında düzenlenecek yarışmaya 10, 15 ve 18 yaş üzeri sporcular katılabilecek. Yarışmada 1000, 2500 ve 3000 metrelik parkurlarda kulaç atılacak. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verilecek.
6: 3 Ekim'de atılacak her kulacın bir kız çocuğunun geleceğine umut olmasını diliyoruz.
0: Organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri de Bengisu Avcı. Oceans 7 etaplarını tamamlayan ilk Türk kadın yüzücü Avcı, kız öğrencilerin eğitimi için kulaç atacak.
6: Bu organizasyonda en önemli nokta atılan her kulacın bir amaca hizmet edecek olmasıdır. Egemet hastaneleri olarak sağlığı yalnızca tedavi süreçleriyle sınırlı görmüyoruz. Sağlıklı bir toplumun, eğitimin, fırsat eşitliği ve dayanışma ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Eğitim alan her kız çocuğu hem kendi hayatını hem de çevresini olumlu yönde dönüştürür, değer verir ve hayatına dokunur.
0: Projeyi destekleyenler, yarışmadan elde edilecek katkının kız çocuklarının eğitimine umut olmasını hedefliyor. Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesine yönelik yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemenin ardından uzmanlar çocukların korunmasında ailelerin sorumluluğuna dikkat çekiyor. Etik ve toplumsal değerler uzmanı Profesör Doktor Esra Akın, yasal düzenlemelerin önemli olduğunu belirterek asıl hedefin çocukları suça sürüklenebilecek noktaya gelmeden korumak olduğunu söyledi.
7: Hatta bu ilgili düzenleme ile beraber 12-15, 15-18 yaş grubuna farklılaştırılmakla beraber ciddi cezai yaptırımlar getirildi. Eğer evladımızın gerçekten ilgili süreçte yer alışında zihinsel olarak gelişimine, tüm bunları idrak etmesine ve bilinçli olarak yapmasına engel bir durum yoksa, yani her şeyi bile isteye tırnak içerisinde bir caniye dönüşecek şekilde eğer gerçekleştirmiş ise, evlatlarımızı o noktaya getirmemek, olaylar olmadan, bunlar, bu facialar yaşanmadan bizlere neler düşmekte, çocuklarımıza gerçekten sevgiyi, şefkati, merhameti, vicdanı öğretebiliyor muyuz?
0: Akın'a göre ailelerin çocuklarını yakından takip etmesi gerekiyor. Özellikle silah, bıçak gibi kesici ve delici aletlerin çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor.
7: Özenli bir şekilde takip etmediğiniz...
0: Çocukların internet ve sosyal medya kullanımında da ailelere önemli sorumluluk düşüyor. Uzman, ailelerin çocuklarındaki davranış değişikliklerini de yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı. Akın, çocukların korunmasında aile ve okul işbirliğinin de önemli olduğunu belirtti. Şiddet eğiliminin bir anda ortaya çıkmadığını söyleyen Akın, çocuklardaki değişimlerin erken fark edilmesi gerektiğini ifade etti.
7: Söz konusu oldu. Yani evlatlarımız kendi yaş alanlarına uygun olmayan internet portallarında yer aldığında ya da 15 yaşın altında olup herhangi bir sosyal medya kullanıcısı durumu olduğunda devletimiz doğrudan müdahale edecek. Belki çocuğumuzu koruma altına alacak ya da aileye gerekli cezai yaptırımda bulunacak. Çünkü aile takip etmek, gözetmek ve dikkatli davranmak durumunda. Aynı şey bu şu anki geçen hafta ele alınan meclisimizde kabul edilen yasada da geçerli. Aileye büyük sorumluluk düşmekte. Evlatlarınızı takip edeceksiniz. Evlatlarınıza dikkatli ve özenli davranacaksınız onları yetiştirirken. Evladınız bir silahı edinemez. Herhangi bir şekilde farklı yaralanmalara neden olacak kesici delici aletlerden örneğin bir bıçağı elde edemez. Eğer bunları elde ediyorsa ya da evinizde bir şekilde muhafaza ettiğiniz böylesi araç gereçler çocuğunuzun eline geçebiliyorsa... Herhangi bir yerden temin etmek ya da evdeki bir bu şekildeki araç gereci kullanmak doğrudan ailenin sorumluluğunda olacak.

0: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan İğde Şirin'in beslediği iki buzağısı hastalanarak, ineği ise sulama kanalına düşerek telef oldu. Hayvanlarının sütünü satarak geçimini sağlayan Şirin'e Şanlıurfalı hayırseverlerden yardım eli uzandı. Hayırseverler Şirin'e inek, yem, saman, 10 bin lira para ve çeyrek altın getirdi. En duygulandıran destekse 10 yaşındaki bir çocuğun kumbarasını göndermesi oldu. Kumbarayı gören Şirin, 10 yaşındaki çocuğun bunu düşünmesi beni duygulandırıyor diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
1: Allah razı olsun. İnanın bilmiyorum artık ne söyleyeceğim. 10 yaşındaki bir kızımız, kardeşimiz düşünmüş. Allah iyilik yapanlardan razı olsun. Abilerden de, küçük kızımızdan da, hepsinden de. Allah razı olsun sizden de. Hem ineği getirmişler, hem samanını, yemini. Daha ne isteyebilirim? Allah razı olsun. Allah tuttuklarını altın etsin inşallah. Çok güzel bir inek. Allah razı olsun. İster geç olsun, düşünmeleri yeter yani.
2: Peki 10 yaşındaki kız çocuğu kumbarasını yollamış sana. Bu konuda neler söylemek istersin?
1: İnan bak, kumbarayı tutunca ağlıyorum yani. Ne diyebilirim? Allah razı olsun. O çocuğun düşünmesi, o yaştaki çocuğun yani bunu düşünmesi.
0: Şanlıurfalı hayırseverlerse yaptıkları yardımın herkese örnek olmasını istedi.
3: Kardeşim, bizim amacımız bu gibi kişilere yardım etmek. Bizim gibi duyarlı insanların da böyle şeyler olduğu zaman acı bir duyarlı olsun. Mesela çoğu kişinin parası pulu var ama vicdan şeyi yok. Önemli olan nedir? Bizim gibi yardım etsine demesinler ki insanlık öldü. Ölmemiş insanlık demek ki yardım ediyor. Bizi gibi nice insanlar da var ama ulaşamıyorlar. Sizin tabi sayenizde biz gördük, araştırdık. Sağ olun, inşallah yardımımız da yerine ulaştı diye eminiz yani. Çünkü araştırdık, baktık, şey yaptık, neyse. Sağ olun.
4: Mardin Kızıltepe'den Ramazan ayı bir kardeşimiz var. O da kendisi de 22 yaşında ama gönlü çok büyük, çok serin. Yani daha mesela daha fazla göndermek isterdi ama dedi bu 10 bin liram var, onu da bu ablamıza gönder dedi. Biliyor musun abi? Bir ablamız da var abim. Çeyrek altın gönderdi kendisine. Dedi ablamıza ver, ihtiyaçlarını gidersin abi.
0: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Nuran Aynur Sustan, hayatın zorluklarına çalışarak göğüs gerdi. Eşini trafik kazasında kaybeden Sustan, çocuklarının geçimini sağlamak için yaklaşık 10 yıl çay ocaklarında çalıştı. Mesleği öğrendikten sonra kendi iş yerini açmaya karar veren Sustan, çevresinden gelen "erkek işi yapamazsın" sözlerini aldırış etmedi. Geçen yıl Çıracılar Caddesi'nde kendi kıraathanesini açan Sustan, bugün her sabah saat 06'da dükkanının kepenklerini açıyor. Kazandığı parayla 5 çocuğundan 3'ünü evlendiren Sustan, bir çocuğunu da Bolu'da üniversitede okutuyor. Tatil yapmadan çalıştığını söyleyen Sustan, kıraathaneyi de evi gibi gördüğünü belirtiyor. Çevresindeki ön yargılara rağmen ayakta durmayı başaran Sustan, "yeter ki insan çalışmak istesin, her şeyin üstesinden gelir, kadın istedikten sonra" sözleriyle kadınlara da mesaj veriyor.
5: Seneden beri ben bu işin içindeyim. İlk önce çay ocağımla başladım. Bir seneden beri de buradayım yani. Ben başkasının yanında çalışıyordum. Ondan sonra işte öğrenince, işi kavrayınca kendi işime döndüm yani. Müşterilerden tepki gördüm ben. Çok gördüm yani. O zamanlar çay ocağı işledik ya. Sen bir erkek misin mesela, çalışıyorsun. Erkeğin işini niye yapıyorsun? Ben hiç oralı olmadım. İşime baktım yani. Sen burada iş yapamazsın dediler bana. Hakikaten benim kapını önden geçiyorlar, oturuyor benden çay içiyor. Abla sen burayı boşuna açtın dediler yani. Yapamazsın burada dediler. Buranın hani insanı yok dediler. Ben sesimi çıkarmadım. Biliyorum kendime güvendiğim için açtım burayı. Öbür dükkanla devir ettim. Burayı aldım işte. Ama Allah çok şükür mücadelemi verdim. Buraya geldim yani. 10 seneden beri.
6: Buldum. oturduk, sohbet ettik. Eskileri iade ettik.
0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren Saygınlar Kulübü, büyüklerin sosyal hayatına renk katıyor. Haftanın 7 günü hizmet veren merkez, günlük 50 ile 100 kişiyi ağırlıyor. Merkezde sağlık taramalarından spor ve eğitimlere, sosyal etkinliklerden dost buluşmalarına kadar çok sayıda çalışma yapılıyor. Bir arkadaşının tavsiyesiyle kulübe gelen Esma Şahin ise 30 yıldır görmediği arkadaşıyla burada karşılaştı.
6: Bir yürüyerek buraya geldim. 30 seneden beri görmediğim arkadaşıma burada da ve çok güzel geçiyor. Çok şükür evim yakın, işim bittiği zaman koşa koşa geliyorum. Bizim gibi insanlarla uğraşıyorlar, bir de bizim gibi yaşlılarla. Çok teşekkür ediyorum hepsine, belediyemize olsun. Sebep olanlar olsun. Allah razı olsunlar.
0: Çocukluk yıllarında ilk kumbarasıyla başladı, yıllar boyunca birbirinden farklı parçalar biriktirdi. 65 yaşına geldiğinde ise bu tutku binlerce parçalık bir koleksiyona dönüştü. Profesör Doktor Ahmet Nezih Kök'ün koleksiyonundan seçilen parçalar Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilendi.
7: Bunların içerisinde darphanemizin çıkarttığı hatıra paralar var. Onlarla ilgili bir köşe hazırladık. Yaklaşık 70 tane paramızı sergiledik. 1500 civarında da kibrit biriktirdim. Ve ben de 3000'e yakın bu kibritlerden 1500'ünü bu sergide çok güzel bir şekilde dizayn ettik ve sergiledik. Yine yaşananlar arasında mutlaka bilinçli olması lazım koleksiyonerler. Covid salgını döneminde, Covid-19 döneminde ben o dönemde süper yolda olan, birincilikte olan futbol takımlarımızın maskelerini biriktirmeye başladım. 50 tane takımımızın maskesini biriktirdim. Onları burada sergiledik. Bir diğeri de çocukluğuma ait de benim de ilk kumbaramdı. İlk kumbaramda dahil olmak üzere yaklaşık 100'e yakın bir kumbarayı da burada sergilemeye çalıştık. Bunlar benim için çok önemli şeylerdi.
0: Sergide yaklaşık 70 hatıra parası, 1500 nostaljik kibrit kutusu, 100'e yakın kumbara, eski telefon kartları ve 50 futbol takımına ait pandemi maskesi yer aldı. Kök, koleksiyonunun insanları geçmişe götürdüğünü belirterek gençlere de bir ilgi alanı edinip biriktirmeye başlamaları çağrısında bulundu.
7: Valla çok güzel tepkiler aldık, özellikle gençler ve ileri yaştakiler. Niye? İleri yaştakiler kibrit koleksiyonumuzu görünce, oradaki kibritleri hatırlayınca geçmişe döndüklerini söylüyorlar. Bazıları da bu nasıl bir sabır diyorlar, hocam diyorlar. O nedenle çok güzel tepkiler alıyorum ve her zaman için söylüyorum gençlere de burada. Mesela telefon kartlarımız var burada. Ben de kullandım onları, biriktirdiğimiz. Onlar bize geçmişe yönelik bir şeyler veriyor. Şu andan başlayarak kendilerine bir ilgi alanları oluştursunlar ve bunları biriktirmeye çalışsınlar. Çünkü bir 10 yıl sonra, 30 yıl sonra, hele hele benim gibi 65 yaşına geldiklerinde bunlar gerçekten geçmişe yönelik çok güzel objeler olacak. Ne olduğunu bilmiyorsun, gösteriyorum. Bunlar kontrollü telefon kartı. Hiç kullandınız mı? Kim kullandı?
8: Ben de var hocam.
7: Sizler çok gençsiniz.
8: Yaşlar ortaya çıkıyor.
7: Kullanma. Bakın şurayı bir okuyun. Kaç kat diyor bu diyor. Öyleli. Mesela Atatürk yerleri. Türkiye'de olan Atatürk yerleri.
9: Bin Kemalpaşa'dayız.
0: Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası, sporun yanı sıra renkli anlara da sahne oldu. Şampiyonada tandem uçuş yapan 13 yaşındaki Asya Aysan, Karadeniz'in mavisi ve Kemalpaşa'nın yeşili üzerinde süzülürken ukulelesini eline aldı.
9: Çok teşekkür ediyorum.
0: Genç kız gökyüzünde ukulele çalarak şarkı söyledi.

0: uçuş öncesinde heyecanlı olduğunu söyleyen Asya, kısa sürede korkusunu attı. Yağmurlu hava nedeniyle ilk anda tedirgin olan Asya, uçuş sırasında rahatlayarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu renkli deneyimi herkese tavsiye eden 13 yaşındaki Asya, yamaç paraşütü yapma çağrısında bulundu.
1: Merhaba, benim adım Asya İhsan. 13 yaşındayım. Ben küçük yaşımdan beri çok...

Gerçekten çok eğlendim. Herkese de bunu tavsiye ediyorum tabii ki. Hiçbir şey yapmayın. Gidip yamaç paraşütü yapın. Paraşütteyken aslında ilk başta biraz korktum. Çünkü hafif böyle yağmurlu bir havada çıktığımız için yani çok düşünmüyorduk havalanabileceğimizi. Oradayken bir deneme yaptık, kalkamadık. İkinci denemede kalkabildik. Havada biraz tedirgin olsam da biraz alıştım. Alıştıktan sonra zaten artık gerisi geldi ve rahat bir şekilde şarkımı söyleyebildim. Geldi.

0: Kocaeli'de 59 yaşındaki ressam İsmail Bayram, çocukluk tutkusu olan resim sanatını sokaklara taşıyor. Kent gelininde yaklaşık 250 boş duvarı doğa ve manzara resimleriyle renklendiren Bayram, çalışmalarıyla vatandaşların da ilgisini çekiyor. 28 yıllık memuriyetinin ardından 2021 yılında emekli olan Bayram, son 5 yıldır duvar ve tablo çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'nin yanı sıra Sakarya ve İstanbul'da da farklı duvarları sanat eserine dönüştürüyor. Vatandaşların tarzını ünlü ressam Bob Ross'a benzettiği Bayram, bu benzetmeden memnun olduğunu söylüyor.
1: Bob Ross'a benzetiyorlar. İşte bir sanatçıya beni benzetmeleri benim için çok memnun edici bir şey. Şu anda Marmara bölgesinde bütün her yere gittim. Allah yüzlerce boyadım yani. Bine yakındır belki.
0: Ancak sanatçının yeteneği yalnızca manzara resimleriyle sınırlı değil. Bayram talep edilmesi halinde portreleri de duvarlara taşıyor.
1: Buradan caddeden geçiyorum, hemen bakıyorum bir boş duvar. Hemen şuraya ne güzel resim yapılır diye düşünüyor insan. Yani güzel bir resim atölyesi kurup orada güzel eğitim verme. Tabii bu bende sadece kalıp benimle birlikte gitmesini istemem. Bir kabiliyeti, yeteneği olan kişilere bunu aktarmak isterim.
0: Amasya'da yüksek kesimlerde toplanan üzerlik otu şehre iner inmez alıcı buluyor. İşçi emeklisi Ercan Eftelioğlu, Ağustos ayının ortalarından itibaren dağ yamaçlarında üzerlik topluyor.
2: Üzerlik otu topluyorum. Bu atadan dereden yana bir gelenek. Bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Çok bol bu sene ve taneleri iyi. Yağmur çok güzel gitti bu sene. Yağışlardan dolayı zaten uzadı bu sene biraz. Üçüncü haftaya ertelendi. Her zaman ikinci haftasında toplanırdı Ağustos'un üzerlikler.
0: Kuru otlar ve dikenler arasında tek tek toplanan üzerlikler buketler halinde satışa sunuluyor. Geçen yıl 100 liraya satılan bir buket üzerlik otu bu yıl 150 liraya alıcı buluyor.
2: Nazara iyi geldi söyleniyor. Ateş küreğinin içinde közde bunu üzerine koyarak tütsü yapıyorlar. Evlere, arabalara, yeni alınan eşyalara mesela. Geçen sene 100 liraydı. 100 lirayla 200 arası başlıyordu bağ arası. Bu sene 150'nin 250 arası değişiyor bağları.
0: Talebin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Eftelioğlu, çuvallarla üzerlik otu isteyenlerin bile bulunduğunu belirtiyor.
2: Geçen sene kaç terim, yalan söyleme bir 3 çuval, 4 çuval sattım. Bağ olarak bir 50-100 bağ satmışımdır. Bu sene daha çok toplamaya çalışacağım. Bu sene tohum iyi, verim iyi, yağmur bol gitti. Bu sene talep de çok, onu söyleyeyim. Adam bir çuval getir diyor, o diyor 2 çuval getir diyor mesela.
0: Dikenler nedeniyle toplamanın zor olduğunu ifade eden Eftelioğlu, Amasya'da bu işi kendisinden başka yapan olmadığını söylüyor.
2: Dağ bayır geziyor mu toplamak için biraz zor. Bu sene bize çok yağış gitti, yağmurlu. Otlar, ottan girilmiyor çoğu yerlere. Kurudu otlar şimdi. Her gün bir çorap değiştiriyorum. Otlar, bıtırak, dikenden girilmiyor ki. Girdi mi bazı zaman da pantolon değiştiriyor. O kadar çok ot oldu bu sene, kurudu. Dikenden, böcekten, pıtıraktan kurtaramıyor, yıkanmıyor da çorabı mecbur değiştiriyorum. Yok, tanmıyorum. Tahmin etmiyorum toplayan. Yok yok. Ama benden görüp de toplayanlar oldu geçen sene göre. Bilen yok diyelim. Kadim bir gelenek.
0: Eber Gölü göç döneminde flamingoların uğrak noktası oldu. Halk arasında allı turna olarak bir

Dinen yüzlerce flamingo yemlenmek ve dinlenmek için gölü mesken tuttu. Pembe ve beyaz tonlarıyla göl üzerinde süzülen flamingolar drone'la havadan görüntülendi.

Ortaya çıkan manzaralar doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekerken, flamingoların göle gelişi Eber Gölü'nün zengin biyoçeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Çanakkale'li ultramaraton yüzücü Melisa Uluarslan zorlu bir başarıya imza attı. Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen Uluarslan, 40 kilometrelik parkuru 14 saat 13 dakikada tamamladı. 13-14 derecelik soğuk sularda mücadele eden Uluarslan, güçlü gelgit akıntıları ve deniz analarına rağmen yüzüşünü başarıyla tamamladı.
1: Kuzey İrlanda'dan İskoçya'ya 40 kilometrelik bir parkur olan Kuzey Kanalı geçişimi tamamladım. Yaklaşık 13-15 derecelik soğuk suda gerçekleştirdiğimiz zorlu bir parkurdu. Hazırlıkları da Çanakkale'de yaptık. Antrenmanlarımızı Çanakkale'de sürdürdük. Kışları boğazın soğuk sularında 8-9 dereceye düşen sularda antrenmanlar yaptık. Ama zaten asıl hikayem Çanakkale'de başlamıştı. Çanakkale doğumlu bir sporcuyum ve benim ilk yarışım Çanakkale Boğaz yarışıydı. İlk yarışım da açık su yarışıydı. Ve açık suya bu topraklarda, bu sularda aslında çalışarak başladım. O yüzden Çanakkale'de benim için bu anlamda çok önemli bir yeri var. Biz buna 2022 yılında karar verdik. Normalde İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul şartlarında bu kadar yoğun tempoda antrenman yapmak, çalışmak, bu düzeni kurmak zor olduğu için ben tekrar Çanakkale'ye geri döndüm. Düzenimi bozdum, işi bıraktım ve antrenmanlarımıza Çanakkale'de devam ettik. Hem boğazda antrenmanlar yaptık, hem havuzda antrenmanlar yaptık. Açık suda hazırlık açısından Çanakkale'de antrenman yapmak bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü şehrin içindesiniz ve şehrin içinde yüzebileceğiniz bir deniz var ve oradan çıktığınızda yürüyerek evinize gidebiliyorsunuz. Bu aslında çok bulunmaz bir nimet bizim için, sporcular için arayıp da bulamadığımız bir şey. 4 yıllık bir hazırlık sürecini tamamını neredeyse Çanakkale'de geçirdim. Yani
0: yarıya bu sonuçla Kuzey Kanalı'nı geçen 3. Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Bu zorlu yarışa memleketi Çanakkale'de hazırlanan Uluarslan, 4 yıllık hazırlık sürecinin büyük bölümünü Çanakkale'de geçirdi. Bir düşüncem belki. Kış aylarında boğazın 8-9 dereceye kadar düşen soğuk sularında antrenman yaptı.
1: Aman tanrım! Her zaman yanımda olduklarını hissettim. Gerek çevremdeki diğer sporcu arkadaşlarım olsun, ailem olsun, sevdiklerim olsun, Çanakkale halkı olsun. Büyük bir ilgi duydular, ilgiyle takip ettiler, çok desteklediler. Her zaman yanımdaydılar. Umarım bundan sonraki süreçlerde de yanımda olacaklarına inanıyorum. O yüzden herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.
0: Çanakkale'nin açık su yüzücülüğü kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Uluarslan, ilk yarışının da Çanakkale Boğazı'nda olduğunu belirtti. Sporcu başarısında kendisine destek olan ailesine, arkadaşlarına ve hemşehrilerine teşekkür etti.
2: Deniz anaları var ama üstünden geçiyor. Aferin. Şu küçük gözüken beyazların hepsi minik minik deniz anaları.
0: Gaziantep'te yaşayan Osman Ertürk, 2017 yılında kuzenini gitar kursuna götürmek için bir binaya girdi. Ancak yanlış binaya giren Ertürk, burada tekvando antrenörü Nurullah Celep'le karşılaştı. Antrenörün yönlendirmesiyle para tekvandoya başlayan Ertürk, ilk başta tereddüt etse de ailesiyle konuştuktan sonra kursa kaydoldu.
3: Para tekvando sporu yapıyorum. Spora 2017 yılında yaz kursu zamanında kuzenimi gitar kursuna kaydetmek için getirdiğimizde dışarıda hocam beni görüp çağırması üzerine başladım aslında. Bunu biraz daha detaylı anlatayım size. Kuzenim gitar kursuna yazılmak istediğinde yanlış binaya gelmişiz aslında kayıt için. Ondan dolayı spor binasında antrenörüm beni görüyor ve dışarıda çağırıyor. İşte paratekvando hakkında bilgi veriyor. Gel paratekvando spor yap gibisinden. Ben de bu durumu aileme konuşmam gerektiğini söyledim. Yaklaşık bir hafta karar verme süreci oldu. İşte tekvando yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibisinden ve sonunda tekvando yapmaya karar verdim. O günden bugüne 9 yıldır tekvando yapıyorum.
0: 9 yıldır antrenmanlarını sürdüren genç sporcu azmi ve başarısıyla milli takıma kadar yükseldi. Türkiye derecelerinin yanı sıra uluslararası başarılar elde eden Ertürk, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda şampiyon oldu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da dereceye giren sporcunun yeni hedefi Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak ve 2028 Olimpiyatlarına katılmak.
3: Ve başarılarından birileri şey olarak birçok başarım var. Yani uluslararası başarılardan biri Türkiye ikinciliğim var, Türkiye üçüncülüğüm var, milli takım seçimlerinde şampiyonluklarım var. Uluslararası maçlarda ise Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda şampiyon oldum. Ve 2026 yılında Almanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Şimdiki hedefim ise bu sene yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanabilmek ve uzun vadedeki hedefim 2028 Olimpiyatlarına katılıp orada dövüşebilmek.
0: Yanlışlıkla girdiği binada hayatının fırsatını yakalayan Ertürk, şimdi Avrupa şampiyonu olarak yeni başarılar için mücadele ediyor.
4: Yaz okulunda kayıt aldığımız esnada Osman yanlışlıkla salona geliyor. Salonun ön tarafına gitar kursu olup olmadığıyla alakalı öğrenmek için geldiğinde tesadüf üzerine tanışıyoruz. O tanışmanın devamında para tekvandoya sporcu olarak başlıyor. Yaklaşık 2017'den bu zamana kadar yanımızda çalışmalara da devam ediyor. Amacımız Osman'ı ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek seviyeye getirip Olimpiyatta, Dünya Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonalarında madalya alacak seviyeye getirmek.
0: Manisa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete açılan Akpınar Mesire Alanı, Akpınar'da Şenlik Var programına ev sahipliği yaptı. Çocuklar için hazırlanan etkinliklerde şişme oyuncaklar, maskotlar, yüz boyama, sihirbaz gösterisi, dev dart ve dev jenga yer aldı.
5: Çok güzel kardeşim, çok güzel oldu. İyi yaptı, böyle şeyler lazım bize yani. Yani istiyoruz böyle yerler olsun çocuklar için. Bak konuları getirdik yani.
6: Konularımızı getirdik.
5: Tabii beğendim, ben çok beğendim yani.
7: Gayet güzel, çocukların eğlenebileceği bir alan, mesire alanı gayet güzel. Büyüklerin de zaman geçirebileceği, tatil günlerini, pazar günlerini çocuklarıyla vakit geçirebileceği güzel bir etkinlik, güzel bir yer olmuş. Gayet beğendik, güzel, hoşumuza gitti. Şehirlerimizde böyle yerlerin olması güzel bir şey. Gayet memnunuz. Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız Besim Duttu, teşekkürlerimizi sunarız.
8: Çok iyi ve çok güzel bir yer. İyi ki başkanımıza buradan selamlar ve çok teşekkürler ederim.
9: Ben çocuklar için gayet de güzel olmuş. Güzel bulmuş yani. Çünkü çocukları böyle yaparak mutlu ediyoruz. Yani ben gayet de beğendim.
0: Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarının da yapıldığı şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklara yönelik etkinliklerin ardından sahneye Hasan Başkaya çıktı. Seslendirdiği şarkılarla katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşatan Başkaya, şenliği konseriyle sonlandırdı.

0: Geleneksel kıyafetler giyildi, müzikler eşliğinde oyunlar oynandı, halaylar çekildi.
1: Kadınlarımızla geleneksel hale getirdiğimiz şalvar gecesini kutladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.
0: Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kılık köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen şalvar gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Köy meydanında buluşan yüzlerce kadın geleneksel kıyafetleriyle geceye katıldı. Türk halk müziği sanatçısı Sena Nur Kale'nin seslendirdiği türkülerle kadınlar gecenin tadını çıkardı. Geceye katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de kadınların eğlencesine ortak oldu. Kadın girişimcilerin hazırladığı hediyelerse kura çekimiyle sahiplerine verildi.
2: 81 numara.
0: Başkan Tekin, etkinliğin amacının eğlenmenin yanı sıra kadınlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu söyledi.
3: Kılık köyündeyiz. Kılık köyündeki güzel düzenlemiş olduğu, ikincisini düzenlemiş olduğu şalvar gecesindeyiz. Amaç eğlenmek, günlük beraberlik sağlamak. Tüm hanımlara emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl dolu dolu geçirebileceğimiz nice güzel birliktelikler diliyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven vermeye devam ediyor. Fırınlanmış gürgen iskelet, yüksek yoğunluklu sünger, kaliteli MDF ve sağlam aksesuarlarla hazırlanan yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
5: Lösev hayat verir.

0: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolunda.
3: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
4: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
5: Arıza Show.
6: O sizi sizden almaya geliyor. Ayarınızı bozmaya. Her şeyi unutturmaya. O yüzünüzü güldürmeye kesin kararlı. O bunu her defasında başarıyla yaptı ve yine yapacak. Arıza Show.

Arıza Show'un startını veriyoruz. Hazırsak efendim. Hazır mıyız? Evet, Türkiye Vesiyo saatlerimiz 18.51. Radyolar başında bizleri dinleyen, dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bizler buradayız. Geldik yine. Kör olası. Geldi gene geldi.

buralarda. Ne yapıyor? Eğlendirmeye başlıyor değil mi? Kimler nerede? Bir parmakları görelim. Bugün 18 Ağustos 2026 ve günlerden salı. Her salı ve perşembe Arıza Show burada. Buralarda en güzel parçalar kulaktan zolaşmaya başlıyor bu saat itibariyle.

0: olsan.
1: Evet, Arıza Show'un startını verdik. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bizler buradayız. 19.30 itibariyle canlı bağlantılarla devam edecek program 23'e kadar. Hadi bakalım, hazırsanız sizler ne yapıyorsunuz? Yapmanız gereken sadece ve sadece tek bir şey var. WhatsApp'tan bizlere ulaşmak. WhatsApp iletişim hattımız 0532 686 78 37. Bu arada Aydın'a, tüm Muğla'ya sevgiler, selamlar olsun. Muğla'da da 107.8'de yayındayız, haberiniz olsun. Tüm Muğla'da 107.8'de yayındayız. Aydın ve ilçeleri 100.5. Tüm bölgedeyiz. Haydi bakalım. Geldi bir Ilıcalı diyelim. Ilıcalı. Roman sevenlere, oynamak isteyenlere özellikle geliyor bu güzel parçamız. Ayrıca şöyle bir açabilirsen bir saniye. Fatma'ya da armağan olsun. Fatma'dan da tüm sevklerine.

devam ediyoruz, devam ediyoruz. Biraz böyle şarkı değiştireyim ben ya. Valla biraz böyle neşemizi yerine getirecek. Düğün varmış zaten, bir düğüne gidelim. Abi yaz bitti, biz daha düğüne gidemedik ya. Kimse evlenmiyor mu çevremizde? Çağıran varsa geliriz yani.

yapmaya geldik ama bir düğün bulamadık biz. Varsa düğünü falan olan çağırsın bizi, biz geliriz valla. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatimiz 19.08. 19.30 itibariyle canlı bağlantılarımız başlayacak her salı ve perşembe olduğu gibi. Bu arada radyolarımızı yeni açan ve bizi dinleyen tüm herkese sevgiler, selamlar olsun. Şu anda araçlarında dinleyen herkese de gözünüz yolda, kulağınızda bizde oluversin. Başka yerde olmasın lütfen. Evet, bu arada Köyceğiz'e de sevgiler, selamlar olsun. Köyceğiz'den bizi dinliyorlarmış. Tüm Muğla'da yayındayız. 107.8'de. Haberiniz olsun. Bakın 107.8. Aydın'da 100.5. Tüm Ege'deyiz. Yakında geliyoruz ha. Bomba gibi vallahi. Radyolarınız filan bozulabilir. Dikkat edin. Dengeleri sağlamaya geliyoruz. Değil mi? Evet, ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Güzel bir Yıldız Silbe yorumu gelsin mi? Yaktın, yandırdın beni. Arkasından yine buradayız.

babası. Hadi bakalım.

0: Tarza Show'un startını verdik. 19.30 itibariyle canlı bağlantılarla başlayacağız dedik. Eğer sizler hazırsanız bu saat itibariyle canlı bağlantılarla başlıyoruz. Bu arada Uğur Üncü'ye de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. O da tahliye olmuş. Çağlar Başkan'la görüştün mü, görüştün mü deyip duruyor vallahi. Çağlar Başkan'a duyurulur buradan. Evet. Birlikteliğimizin ilk canlı bağlantısını hemen şöyle gerçekleştirelim. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.33 ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm abi. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
1: Abi ben Mustafa Yüksel. Nasıl açıklasın?
0: Evet Mustafa. İzinden döndün mü?
1: Valla

0: Döndüm abi, gelemedim önüne kadar. Kusura bakma, hakkına verir.
1: Valla yok, sıkıntı yok canım. Nasıl, izin güzel miydi?
0: Abi 11 gün izine çıktık, 8 gün zaten çalıştım ya.
1: Valla evet ya, o da doğru.
0: Sıcakta inşaatta çalıştık abi.
1: Hatta çalışmadan olmuyor değil mi işte?
0: Aynen abi, çalışmadan
1: olmuyor. Yani dışarıda da olsa, nerede olursan ol, çalışmadan olmuyor. Karnımızı doyuramıyoruz.
0: Çalıştık abi, çalışmadım olmuyor.
1: Aynen öyle. Kimlere sesleneceksin?
0: Abi vallahi ben listeyi kaybettim. Buradan aklımdan sesleneceğim kapalı açıya. İstiyorum tutuklarım hakkını verirsin artık. Yapacak bir şey yok. Radyonu kesin sesini tutun be. Abi öncelikle buradan kapalı yatan C16 koğuşunda Aslan abim Celal Koççu'yu da gelsin. C15 koğuşunda bulunan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, ondan sonra Tolga Akçay, ondan sonra C18 koğuşunda bulunan Ahmet Kızıltay, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, evet, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Suat Bulum, ondan sonra B8 koğuşunda bulunan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, E1 koğuşunda bulunan Şenerbaş'tan'a gelsin. Şenerbaş'tan Emin Şahan, 60 Dayı, Halo. Ondan sonra D3 koğuşunda bulunan Akın Demir'e gelsin. C10 koğuşunda bulunan Mert Can Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere. Ondan sonra Nazilli Açık'a geldim abi.
1: Evet.
0: Nazilli Açık'ta bulunan bizim Açık'ın kedisine gelsin. Volkan evet. Çevre'ye gelsin. Ondan sonra İbrahim Kuyucu'ya gelsin. Nazilli Kapalı Bayan koğuşunda bulunan abi Elveda'ya gelsin, Deniz'e gelsin, Neslihan'a gelsin. Murat Yüksel'in aklı Güler'e selam var, ona gelsin. Kapalı Bayan koğuşuna gelsin.
1: Evet.
0: Burada Açık'ta bulunan Acı Murat'a gelsin abi. Turan Sakıntaş'a gelsin. Şeytan İsa'dan Neşat Özcan'a gelsin. Şu an yan kulübede bekliyor abi, düşeceğim diye. Buraya gel, buraya.
1: Evet.
0: Tüm Açık'a Kapalı gelsin abi, bizi tanıyanlar. Valla listeyi unuttum, isimler aklımı saydım. İstiyorum, sularım hakkını helal etsin valla.
1: Bu kadar mı?
0: Abi, bu kadar abi. İstek parçama geçeceğim.
1: Hadi geç bakalım.
0: Abi, Maral'dan Maral'ım.
1: Bir dakika, Maral'dan Maralım değil mi?
0: Aynen. Murat Yüksel'den Aslı Güler'e gelsin abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet. Görüşürüz abi.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor. Şöyle bir bakalım hemen attığımızın ikinci konu kim? Bir bakalım hemen. Alo.
2: Alo. İyi günler abi, iyi yayınlar.
1: Eyvallah, Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Abi ben istek gönderecektim kapalı yatan abilerime.
1: Hadi gönder bakalım.
2: C13'te yatan Sinan Toya gelsin, Barış Toya gelsin, Fırat Yılmaz Namıriye Balma gelsin dedim kendisi.
1: Evet.
2: Ondan sonra Adem Keskin'e gelsin.
1: Başka?
2: Açıkta yatan Volkan Çelik'e gelsin, Kuyucaklı. Mustafa Yüksel'e gelsin. İbrahim Kuyucu'ya gelsin. Bir abi istek bir parça isteyecektim.
1: Nedir o?
2: Hızlı yaşadım, çabuk yoruldum parçası. Fırat Yılmaz abime gitsin.
1: Hızlı yaşadım,
2: çabuk yoruldum.
1: Çabuk yoruldum.
2: Aynen.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Aynen, bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet. Abi bir anda pat diye telefonu kapatmayın. Kulağımız patlıyor burada. Evet. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. WhatsApp'tan 0532 686 78 37. Bu arada Uğur Üncü'ye kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun değerli Uğur Üncü'ye. Çağlar Başkan'a selamlarını iletiyor Çağlar Başkan'a. Ve devam edelim hemen hattımızın ucuna. Kim geliyor bir bakalım. Hemen şöyle. Alo.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam Şeytan Hisar'la.
3: Sultan Hisar değil, Şeytan Hisar. Rica ederim.
1: Ne Hisar?
3: Şeytan Hisar.
1: Tamam, Şeytan Hisar diyorum ben de zaten.
3: Tamam. Nazilli Kapalı'da yatmakta olan Beyatı Koç'ta bulunan Beyatı Koç'ta da E3 almışlar diye duydum.
1: Evet.
3: Değerli kardeşim, değerli abim, kıymetli abim Mehmet Akkoca birkaç gündür şey yapmış, eve haber göndermiş, haberi geldi bana. Yok, şey yapamıyor, istek atmamış diye. Vallahi kardeşim kusura bakma, sana kalbim kırık, haberin olsun. Komşu gel dinliyorsa sana söylesin. Sana kalbim çok kırıldı, haberin olsun. Beyatı Koç'tan bulunan Özcal Bedo ve Bayan Koç'tan bulunan Özel'le Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, Mehmet Şingen, B5 Koç'tan bulunan Ergin Akar, Halil Altınkaynak, B7 Koç'tan bulunan Emre Turhal, değerli abim Ersin Demir, Engin Akgüz, Metin Kartaş, C1 Koç'tan bulunan İzmirli Burak Uraş, Ramazan Sonmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C7 Koç'tan bulunan Mesut Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, C11 Koç'tan bulunan Serbent Törün, C9 Koç'tan bulunan değerli abim, kıymetli abim Cengiz Demir, İsmail Orasan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C15 Koç'tan bulunan Mehmet Aydın, Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir Koç'tan bulunan Özel'ine, Aydın Kapalı yapmakta olan Sercan Sevingen, İsmet Akkalay, Betullah Aybi ve Nazir Açık'ta bulunan Emrah Demir, Yusuf Çelik, Yusuf Ergen, Deniz Çaltuş, Sercan Akkalay, Şükrü Kılıç, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Yunus Kahyoğlu, Namık Ertoti, Mustafa Alan, Yani Mıçı'ya kardeşim, Karan, Turan Salkıntaş, Necdet Erçik, Volkan Çelik, Nazilli Kapalı'da yatmakta olan Beydet Koçluğumundan Yage, Erkan Akbalık, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Karademir, D1 Koçluğumundan Sinan Orasan,
1: evet,
3: Hacı Murabü'nün C7'de bulunan Suzi Dayısı'na, Nami Çetin'e, Yakup Gölüklü'ye, E2'de bulunan dostları Mustafa Arıcı'ya, Rıza Sıcakyüz, Saddam ve koğuş arkadaşlarına, Aksa TV'de bulunan kardeşi Fırat Bayram'a, Poçaçık'ta bulunan Fırat Bayram'a, Ödemiş TV'de bulunan dayı İbrahim Gözgü ve koğuş arkadaşlarına,
1: evet,
3: Çin'e açıkta bulunan can dostu İdris Gölüklü'ye, Nazil Kapalı yatmakta olan Aysel ve Sema'ya çok selam var. Hacı Murat abimi tanıyan tüm dostlarına selam var.
1: Aleyküm selam.
3: Söyledim.
1: Evet, başka?
3: İstek parçamı geçmeden önce Mustafa Yüksel'in dışarıda dinleyen Mustafa kim? Mustafa Yüksel'in dışarıda onu dinleyen Mehmet Demirtaş'ta Murat Yüksel'e selam var. Ve istek parça burada. Özlem Güneş.
1: Özlem
3: Güneş.
1: Güleş, evet.
3: Evet. Neler geldi bu başıma?
1: Neden geldi mi, neler geldi mi?
3: Neler geldi bu başıma?
1: Neler geldi bu başıma? Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu parçada D1 Koç'tan bulunan Sena Osman gelsin. Özellikle.
1: Tamamdır. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
3: Allah'a emanet, görüşürüz.

0: Arıza Show. Arıza Show.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp üstünden 0532 686 78 37 ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Alo abi, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
1: Kimle görüştün? İyiyim valla. Sen nasılsın?
2: Çok şükür abi, iyiyim. İdare ediyoruz işte.
1: Niye? Ne oldu ta?
2: Ya abi işte burası aslında iyi olması gerekiyorsa o kadar iyiyiz ya.
1: Allah i̇yi ol ya. Orada daha çok iyi ol. Dışarıda çıksan işte bak, biraz önce ilk canlı yayına bir Mustafa diye arkadaş geldi. İzne çıkmış. Evet. Abi 11 gün çalışmak zorunda kalmış adam.
2: Abi zaten burada bir şey yapmıyoruz yani. Burada tamam, biz şu an Aydın, ben Aydın Barkbaşı'nı arıyorum. Mert Kırbaş, ne abi der Merdo. Biz de gidiyoruz çalışmaya da. Evet. Hazırdan yiyoruz yani, anladın mı abi?
1: Aynen öyle.
2: Biz illa ki çalışmamız lazım, kendimize destek lazım yani.
1: Aynen öyle.
2: Hep hazırdan yediğim olmuyor. Biraz çalışıp koymak lazım kenara.
1: Evet, biraz bir şeyler yapmak lazım. Ama bu devirde de çalışıp konulmuyor ki kenara. Hepsi
2: ya
1: gidiyor.
2: Işte, ya abi... Hazır dışarı çıkmışken anladın mı? Hazırda temel hazırda yemeyelim. Hem biraz çalışalım, hem biraz paramızı yiyelim.
1: Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
2: Destek olacağım da destek olmayalım. Abi ben ilk önce abilerin abisi İlyas Erdal, Belat Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Hikmet Yıldırım, Levent Kocabaş, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan Umcalım, İlker Kırbaş ve Metin Kırbaş, Murat Akıncı, E5'te yatan Aslan kardeşim Zeynel Şimşek, Erol Kutlutürk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Aydın Aşık'ta yatan Tatar Ramazan, Çıbık, Şükrü Yıldız, Çin'e gitmiş olan abim Harun Birmo, Aydın Aşık'ta olan Aslan kardeşim Şahan Ulukan, Kote Osman İbo, Sarı Sabri Cüzacı, Aslan kardeşim Batuhan Taşgünöz, Mustafa Aykut abim, Mert Efe Uzuz, Hüseyin Öztekin, Arap Mami, Muhammed Gürbüzer, Cengiz Yataz, Erhan Kopal, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşim, Aslan kardeşim, Koray Ünal, İsmail Erdaş, Kadir Sarıoğlu, Cio, Ziya Cengiz abim, Aslan abim Yunus Tekeş, Berkant Özbay, Hakan İmamoğlu, Ali Yügenoğlu, Özgür Kuroğlu, Aslan kardeşim Toma, Gökhan Tezel, İlhan Yaşım, Efecan Taycir, Laz hocam Abdullah Çelebi, Mahir Bostaş, Mehmet Bostaş, Namı Diğer Topal Mimo, Üzümlü Lale abi, Aslan abilerim Yavuz Yaman ve Ulaş Tekeş, Diyar Kaya, Berberler Kralı Servet abim, Aziz Bingöl hocam, DJ Cucu, Çineli Mehmet Akşit, Erkan Özcan,
1: evet,
2: Murat Ürün, Berkay Sınay, Gökhan Tirit, Özcan Aşık, Vasfi Konay, Soner Bülbül, Abdullah Şaşlı, Aslan kardeşim Mehmet Öncel, Ekrem Bütün, Konyalı Aslan kardeşim Ahmet Kocabıyık, Avni Cengiz, Ömer Alparslan, İbrahim Tayfun, Namı Diğer Uzman, Aslan kardeşim Ahmet Kul, abisi Azat Kul'a çok çok selamları var.
1: Aleyküm
2: buradan sana. Ayrıca parantez açıyorum abi. Ahmet kardeşim buradan gitti. İnşallah en kısa zamanda yine yanımıza dönecek Allah'ın izniyle. Açığa gönderdiler abi, bir elbise değiştirmedi diye çocuğa ya. Psikolojimiz bozuldu. İnşallah en kısa zamanda dönersin kardeşim buraya. Bu kadar abi.
1: Bu kadar mı? Ne gönderelim onlara?
2: Bu kadar onlara? Abi. Abi onlara ne gönderelim? İlk önce bu kabirde yatan değerlime gelsin. Abi Ahmet Arslan'dan kafam bozuk.
1: Ahmet Arslan kafam bozuk.
2: Aynen.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Kendine iyi bak abi benim.
1: Eyvallah,
2: görüşürüz.
1: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saatleri 19.47 ve bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Alo.
1: Evet, hoş geldin.
2: Alo abi, sesim gelmiyor mu?
1: Geliyor. Benimki gelmiyor
2: mu sana? Selamun aleyküm abi, ne yapıyorsun, nasılsın?
1: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
3: İyiyim vallahi abi. Nazilli Açık'tan arıyorum, İbrahim Kuvcu.
1: Evet İbrahim. Kimlere sesleneceksin?
3: Abi şu an bir arkadaşım var da şu an yanında, birisine bir mesaj iletecekmiş. İlk önce onu söylemek istiyorum abi.
1: Hadi ilet bakalım.
3: Böyle. Mustafa Yüksel'in Bayan Koyuşu'nda bulunan Neslihan'a selamı var. Abi şimdi de B6 Koyuşu'na geçmek istiyorum.
1: Hadi geç bakalım.
3: B6 Koyuşu'nda yatmakta olan Sinan Kıvcı abim, Oğli Ergün abim, ondan sonra D1 Koyuşu'nda yatmakta olan Süleyman Elçik dayım, namı diğer Muko Başkan, ondan sonra Kocagürtü Deli Mahmut Gülfidan ona gelsin, ondan sonra Davut Bozit'e gelsin, Mehmet Elçi'ye gelsin, ondan sonra D4 Koyuşu'nda yatmakta olan abi Gökhan Ergün abime gelsin, Tancı Ünal'a gelsin, Umut Aydın'a gelsin, ondan sonra abi D6 Koyuşu C7 Koyuşu'nda yatmakta olan
1: evet,
3: Mehmet Yüreğe gelsin, Suzi Dayı'ya gelsin, ondan sonra abi namı değer Kasap Dayı'ya gelsin, ondan sonra abi buradan da abi Açık Ceza önüne Recep Tatar'ın C13 Koğuşu'ndaki Fırat Yılmaz'a çok çok selamı var abi. Abi istek parça şarkıma geçen.
1: Hadi geç bakalım.
3: Bir dakika. Abi dur, açıkta yatmakta olan Necat Elçik, Mehmet Elçik, Kudret Elçik, Mustafa Yüksel, İncilovalı Arap Dayı, ondan sonra Ayı Bülent, ondan sonra Acımur abi, ondan sonra bakalım Hasan Dayı, ondan sonra vallahi abi şimdilik bu kadar. Abi Sinan Kartal Hadi Dön Gel Geri şarkı abi,
1: Sinan
3: parça.
1: Bir dakika, Sinan Kartal Hadi
3: Dön Gel.
1: Dön Gel.
3: Bu şarkı abi Sinan Kıvcı abinden Aydın'daki cezaevi, kapalı cezaevindeki özeline gelsin abi.
1: Tamamdır. Bu kadar.
3: Abi al, aynen abi bu kadar. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
1: Sen de Allah'a emanet. Görüşürüz.
3: Tamam abi.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza Show.
1: Evet devam ediyoruz. Devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Sio saatlerimiz 19.50 oldu ve bakalım hatta kim var. Alo.
4: Alo. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
4: Ben Hacı Muro, Nazil Aşık'tan.
1: Hacı Muro. Hoş geldin.
4: Aynen. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin Allah aşkına.
1: Allah'ıma bin şükür olsun ya. Aynı bildiğiniz gibi işte. Siz ne yapıyorsunuz?
4: Ne olsun Allah aşkına. Yazaları bitiriyoruz işte.
1: Oh. Bitsin de dışarıda Hacı Murat'ta gezelim.
4: Aynen gezelim.
1: Eyvallah. Kimlere sesleneceksin?
4: Benim işte bayağı kalabalık. Buradan açığa kapalıya sesleneceğim. Ödemiş'te bulunan kardeşim Tevhettin Özkaya, Aktarte'de bulunan kardeşim Berat Bayram, Koç Açık'taki kardeşim Fırat Bayram, Ödemiş'te bulunan dayım Mami Gözgü, namı değer İstanbullu İbo ve Koç arkadaşlarına, Aydın Açık'taki kardeşim Ali İlgenoğlu'na, Çin'e Açık'taki değerli can dostum İdris Yörüklü'ye, Nazilli Kapalı'daki C7'de bulunan Veysel Uslu, Yakup Yörüklü, Mami Çetin ve Koğuş arkadaşlarına, değerli dostum Mustafa Arıcı, Burhan Ettin Buğcu, Tutkan Sıcak Yüz kardeşlerime ve Kadir Enişteme gelsin. C9 Koğuş'unda bulunan kardeşlerin Lülü İsmail, Serhat Demir, Serkan Demir ve Koğuş arkadaşlarına, Ramazan Solmaz, Mehdi Karataş ve Koğuş arkadaşlarına, B2'de bulunan kardeşlerim Kasabalı Hüseyin'e, Doğuş Tanlı, Muhammed ve Koğuş arkadaşlarına, değerli dostum kardeşim Baba Kartal, Melik Kartal ve Koğuş arkadaşlarına, Halil İbrahim Ot, Salih Ot, Salih Ot'a selam olsun. Nazilli Bayan Koğuşu'nda bulunan dostlarım Aysel'e, Sema'ya selam olsun. Nazilli Açık'taki dost ve kardeşlerim başta Aliberk Küçük, Yusuf Çelik, Çiko, Berat Bora, Arettin Kocaman, Cüneyt Gezelge, Karam, ondan sonra izinden gelen Mustafa Yüksel kardeşim. Mustafa Yüksel kardeşimin şu an onu dışarıda dinleyen Mehmet Demirtaş'la Mustafa Murat Yüksel'e selamım var. İstek parçam Enes Nedir? Yıldırım'dan Bir Zalim.
1: Bir dakika. Enes Yıldırım Bir Zalim.
4: Aynen.
1: Tamam, bu kadar mı?
4: Bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Allah'a emanet.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatimiz 19.52 ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
5: Alo, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abicim.
1: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
5: Ben Aydınlar Çiçek'te infoskurumla arıyorum abi, adım Çağlar Bakırcı.
1: Evet Çağlar.
5: Nasılsın, iyi misin abi?
1: İyiyim vallahi, çok şükür, sen nasılsın?
5: Şükür abim, iyi olmaya çalışıyoruz abi. Abi müsaaden varsa kapalı açık yatan abimize, kardeşlerimize, eşimize, dostumuza selam gönderim.
1: Buyur, mikrofon senin.
5: Abim öncelikle kapalı yatan Aslan abim Bülent Bakırcı'ya çok çok selamlarımı gönderiyorum, B5 koğuşuna yatan. Yanında yatan Yılmaz Arslan kardeşimize, Cem Can Oğuş abimize, onlara çok çok selam gönderiyorum. Elik Emrah abimize, onlara çok çok selam söylüyorum. C'de yatan Onur Çatalbaş, bir de Aykut Elikçi abimize buradan çok çok selam gönderiyorum. Söke Kapalı'da yatan Göksel Elikçi abimize çok çok selam gönderiyorum. İzmir Şakran'da yatan kuzenim Melisa Akgün abimize çok çok selam gönderiyorum. Afyon Ayvalık'a yatan teyzem Elif Demir'e buradan çok çok selam gönderiyorum abi. Evet. Hayrettin de abi, daha önce Kapalı'da yattım. Murat Öz, Ali Çetin, Ayaz Dayış, Mehmet Üstüncüoğlu, Çin'e Kapalı'da yatan Fuat Uluda, onlara çok çok selam gönderiyorum abi. Hayrettin abim, Aydın Açık'ta yatan yanımda şu an kardeşim var, Ali Rıza Ay kardeşim abi. Ona buradan çok çok selam gönderiyorum. O da Allah'ın izniyle 10 gün sonra tarih olacak abi. Ayrıca Muhammed Gürbüzer, Tibet Şen, Semih Çatalbaş, Burhan Dursunoğulları, başka evet. Abicim, başka abicim kimlere söylem göndereyim. Ben de böyle arayınca abi insan isimler unutuyor ya.
1: Evet öyle olur zaten. Unutulur yani, öyle heyecan basar biraz.
5: Kadir abiye, diğer abiye buradan çok çok selam gönderiyorum abi. Ulaş Dikeş abimize buradan çok çok selam gönderiyorum abi.
1: Aleyküm selam.
5: Başka kimlere gönderiyor oğlum? İsmail Güneş abimize buradan çok çok selam gönderiyorum abim. Onur Karatuman, Bilge Nergöl, Eren Kopal, onlara da buradan çok çok selam gönderiyorum abi. B29'a, B217'ye, T5'e, Said abimize buradan çok çok çok çok selam gönderiyorum. Bir de Aykut Erekşi abime buradan çok çok selam gönderiyorum abi. Ona da mektup yazdım abi, haber olsun.
1: Evet.
5: Cuma günü mektubu eline geçer inşallah, halini hatırını soralım dedik. Buradan da tanıdıkların onlara çok çok selam var. İstek parçama geçmek istiyorum abi, müsaaden varsa.
1: Hadi geç bakalım.
5: Abi bu istek parça yanımda bulunan Ali Rıza'yı kardeşimin istek parçası. Oğuz Yılmaz'dan Kara Kız abi.
1: Oğuz Yılmaz Kara Kız. Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Aynen abim. Bu kadar abim. Hakkını helal et abi.
1: Sen de Allah'a emanet. Görüşürüz.
5: Allah'a emanet abim. Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olasın. Evet, Türkiye Vesio saatleri 19.55. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz birazdan, değil mi? 20 olduğunda bir şarkı arası vereceğiz. Özellikle ama özellikle. Selamünaleyküm, ben Patronlar Kulübü Başkanı Uğur Üncü. Sıradaki en güzel parçalar can dostum Salih Aytar, değerli abim Sattam dayım Mustafa Arıcı ve Çağlar Başkan için gelsin demiş. Not çakallara söyleyin. Aslan sürüye geri döndü demişler. Vallahi.

Evet, şöyle güzel bir şarkı gönderelim biz. Türkiye Vesto saatleri 19.56. 20 itibariyle bir şarkı gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Değil mi?

Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok basit. Yapmanız gereken sadece ve sadece 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. WhatsApp'tan, başka yerden değil bakın. Sadece ve sadece WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz. Ben şöyle bir parça göndereyim. Bu arada değerli Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Çağlar Başkan'a, Karama'da sevgiler, selamlar olsun. Geldi bakalım güzel bir parça. Parça sonrası canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Haydi bakalım.

0: Evet, güzel bir parça gönderdik kulaklarınıza, değil mi? Yıkılasın be dünya. Türkiye Vestio saatlerimiz 20.03 ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla bu saat itibariyle ve bakalım hemen hattımızın ucuna kim geliyor, bir bakalım. Haydi bakalım. Alo. Aleykümselam, hoş geldin.
1: Ben Çin Orman Müdürlüğü'nü arıyorum abi.
0: Evet, isim nedir?
1: Mert Ali Saraç.
0: Mert, nasılsın?
1: İyi vallahi abi, nasıl olalım, aynı, çalışıyoruz, devam.
0: Nasıl gidiyor, nerelerde dolaştınız bugün?
1: Vallahi abi, yangın çıktı ya Çin'de.
0: Evet.
1: Çin'in yangınlarında damgalarını yapıyoruz.
0: Yangınlara mı gidiyorsunuz siz de?
1: Tabii abi, yangınlara değil. Yangınların damgalarını yapıyoruz.
0: He.
1: Yani yanan ağaçların kesilmesinin yani numaratörlerini
0: tamam, vuruyoruz. İşaretlemesini yapıyorsunuz, anladım.
1: Aynen öyle, evet. Aynen öyle.
0: Anladım.
1: Abi birkaç kişiye sesleneceğim ama.
0: Hadi seslen bakalım, bıraktım mikrofonu.
1: Abi Çin'e açıktan Uğur Akçınar, Barış Soğancı, Onur Uysal, Mehmet Can Duman, Hasan Tekin, Tolga kardeşim, bombacı Fehim Savrım, yemekhaneci Ali ile Cem'e gelsin. Çin'e Orman evet. Müdürlüğü'nde çalışanlara, Fesih Aydın Aslan dayım, Özgür Ecem'e gelsin, Mert Hazır, Tık Tık Hakkı, Aslan amcam Özgür Saraç, Berber Haşim abi ve kapalıda yatmakta olan Namı Değer Sinek, Ali Şengün, Aslan dayım, Özgür Kuroğlu. Bir daha bir müzik isteyeceğim senden.
0: Nedir o?
1: Babayla Zor Yarışırlar roman havası.
0: Babayla Zor Yarışırlar. Bir dakika dur, yazalım onu. Şöyle. Babayla Zor Yarışırlar. Tamam, bu kadar mı?
1: Bir dakika abi. Burada Ayşim abim var.
0: Evet.
1: Aydın Açık'ta yatmakta olan Ulaş Tekeş ve Çavur Mehmet'e çok selamı var.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: Aleyküm selam diyelim o zaman. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Bu şarkı gelir mi abi birazdan?
0: Gelir. Sırayla gelecek.
1: Tamam abi.
0: Tamam.
1: Tamam abi. Allah'a emanet. Sağ olasın abi.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucunda kim var. Alo. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlı programlar.
0: Allah razı olsun.
1: Hayırlı programlar. Ben Çin'den arıyorum. Çin Açık'tan, ormandan abi.
0: Evet.
1: Cafer Çamdemiren ben.
0: Cafer Çamdemiren. Evet Cafer.
1: Evet.
0: Kimlere bayağı sesleneceğiz?
1: Bayağı oldu abi, programa bağlan. Bayağı bir oldu programa bağlanmayalım vallahi ya. Özlemişiz programı vallahi.
0: Eyvallah.
1: Nasılsın, iyisin değil mi abi?
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Abi öncelikle Allah'a şükür iyiyim ben de. Daha yeni çıktık kapalıdan açığa. Bir arayalım bir de kendimizi hatırlatalım.
0: Hadi bir hatırlat bakalım.
1: Abi öncelikle Çin Orman'da kader birliği yapmış olduğum değerli dayım var, Özgür Kurtulan. Ona öncelikle teyze oğlum var, Mert Hazır, Koca Güllü.
0: Evet. Ona
1: ve Nazilli kapalıda yatan değerli dostum, kardeşim Cengiz Ergün var, Oli ve alt koğuşunda yatıyor. Onun yanında yatan Sinan Kıvcı var dayı oğlum, o da değerli dostum, kardeşim. B4'te yatan Davut Bozit var. Ukatya Kırbaç, onlar abi. Umut Aydın'a, Tanju Ünal, özellikle Tanju Ünal abi. Gökhan Ergün, Salaman Açık'ta yatan Süleyman Çine'ye, Eşen'de yatan İsmet Kıvcı'ya ve orada Nazilli Açık'ta yatan yeğenim var, İbrahim Kıvcı. Geçen bağlandı,
0: evet.
1: Bir saat önce falan. Beni unuttu galiba abi. Herkesi saydı ama ben unuttu, ona gömü koydum. İnşallah dinliyordur radyoyu. İnşallah bir daha bağlandığını hatırlar beni. Vallahi bir liste yok şu an. Kapalıdan da yeni çıktı.
0: Evet.
1: Çok şimdi ismini unuttuk vallahi işte.
0: Bir dahakine listeli gelirsin. Bir şey olmaz ya.
1: Abi olacak. Bir de Mert Hazır'ın Aydın E-tipine, C12 koğuşuna çok selamı var abi. Üstümüzde kalmasın milletelim.
0: Aleyküm selam.
1: Ya bizi tanıyan tanımayan bütün dostlar abi, selamlar olsun. Bir de Aydın Açık'ta yatan değerli dayım Mustafa Kurtulan'a gelsin. Reis Abbas Kurtulan'a gelsin abi. Çin'e Açık'ta yatan dayım Barış Kurtulan'a gelsin. Ya bizi tanıyan tanımayan herkese buradan sevgiler, selamlar abi.
0: Evet.
1: Kim? Tahir. Abi dayımın bir isteği olacak senden. İstek parçam.
0: Nedir
1: o? Tahir Uçar. Can Elim abi, Can Elim, Tahir Uçar, Can Elim.
0: Can Elim, tamam. Bu kadar mı?
1: Evet abi, bu kadar. Bir de abi sana zahmet, bir kere bir şey daha söyleyebilir miyim?
0: Söyle bakalım.
1: Burada özellikle abi Cengiz Ergün var, Oli lakaplı.
0: Evet.
1: Onu çok sevdiğimi, onu çok özlediğimi söylemek istiyorum abi, kendine çok iyi baksın. Allah'ın izniyle 4 ay sonra çıkıyorum ben, en kısa zamanda yanına geleceğim. Sen de böyle bir program yaptığın için sağ ol abi. Allah razı olsun senden.
0: Cümlemizden. Eyvallah.
1: Bugün gibi abi, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah.
1: Kolay gelsin.
0: Kendine
1: ve
0: iyi bak.
1: Ve burada Çin Orman'daki tüm arkadaşlarım abi, selamlar olsun. Bu istek parça onların hepsine gelsin abi.
0: Eyvallah. Aleyküm selam. Allah'a
1: emanet, çok iyi sen yayınlar
0: de.
1: Tekrar abi.
0: Allah'a emanet, sağ olasın.
1: Kolay gelsin. Sağ ol abi.
0: Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Türkiye Vesio saatlerimiz 20.09 ve bakalım hemen şöyle hattımızda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hızlı İmam Rüstem.
2: Süzer.
0: Evet.
2: Nasılsın abicim? İyisin inşallah.
0: Allah'a bin şükür olsun. Sen nasılsın?
2: Şükür ben deyim. Rabbim iyilik versin.
0: Amin cümlemize.
2: Evet abicim, kapalıda, açıkta, Çin'de, kapalıda, açıkta, park bahçede bulunan tüm tanıdıklarımıza ve bizi tanıyanlara selam göndermek istiyorum.
0: Mikrofon sende, ben bıraktım.
2: Öncelikle dışarıda bulunan, bizi dinleyen tüm mahkum yakınlarına, özellikle Emirhan Selen'e ve Yiğit Tüm'e gelsin isteyecek olduğum parça.
0: Evet.
2: Kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan ve Ulaştay'ın bugün kontrole gitti geldi abicim.
0: Evet.
2: Parayı sıkıştırdım. Tekrar dikiş attılar. O yüzden yattığı için onun listesini okuyorum.
0: Evet.
2: Kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan, Caner Doğan, Müjdat Akın, Aslan Dayım Yıldırım Kipe, Aslan kardeşim Halil Selen, yeğenim Emrullah Oğuz, kardeşlerim Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş, yeğenim Sinan'a, Semih Çıta, Muhammed Ulu, Oğuzhan Yavaş,
0: evet,
2: Polat Yavaşhan, Namıdeğer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir, Şahin Demir, aslan kardeşim Yunus Gültekin ve Kerim Gültekin. Yunus Gültekin ve Kerim Gültekin, benden de selam olsun. Aslan abilerim Sarı Mustafa ve Ziya Ateş'e, Hüseyin Kökten dayıma, Ahmet Döven'e, İsmail Uğur uzmana, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, değerli ve dostum ve değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, kardeşim Berber İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abime, Taner Yalı'ya, Önder Rim'e, Savaş Barış Gökhan ve Hakan Eroğlu'na, Mehdi Aydoğdu'ya, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e, Erhan Cengiz, Celal Özkan'a ve evet, Konya'da yatmakta olan kardeşim Savaş Öcal'a, Afyon'da yatmakta olan kardeşim Yasin Öcal'a, Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan aslan kardeşlerim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turhan, kardeşim Bombacı Birkan, İdris Akıncı'ya ve bizi tanıyan tüm dostlara, özellikle aslan yeğenim Yiğitcan tipe gelsin. Aydın açıkta yatmakta olan abilerim maşallah Turgut, Mehmet Aykut'a, başımın tacı aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma, can kardeşim Yavuz Yaman'a, Aytekin dedeye, aşkın Yavuz'a, Diyar Kaya, Volkan Kaya, Tako'ya, evladım Erco'ya, Kadir Sarıoğlu'na, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, Servet Akdağ'a, Enes Öcal'a, Sinan Alçiçek'e, Ozan Çağlayan, Kuzey Aksa'ya, Erkan Yılmaz'a ve Murat Çapkın'a, Savaş Kalbitaş'a, Yunus Tekeş'e, Nazmi Uysal'a, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Mert Efe Toya, Cin Hüseyin'e, Mustafa Kamber, Adnan Yörü'ye namı değer, değerli kardeşlerim Metin Kırbaş'a, Sergen Karatos'una, saygıdeğer müdürümüz Hasan Gündoğan'a, değerli emektarımız Yıldırım Yıldız'a, aslan kardeşim İzmirli Bay Tansel'e, Mehmet Kızıltaş, Çakma Doktor Hüsnücan Canbaz'a, Arnavut'a, kardeşim Avni Cengiz'e namı değer Çallı'ya, evet, benim için özden öte her zaman hitap ettiğim gibi açığın siyah incisi, benim de sol yanım asla kardeşim, aslan kardeşim Hızlı İmam'a, Şaban Kara'ya, Serkan Akrancı'ya ve namı değer Cio'ya gelsin.
0: Evet.
2: Çin'e'de yatmakta olan aslan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Haşim Erkul'a, Memduh Biçki'ye, aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a ve Efe Şen'e. Ayrıca park bahçede bulunan değerli büyüklerim amcama gelsin, o kendisine biliyor. Ve Fırat dayıma ve tüm kardeş ve dostlara, Ahmet Kula, İbocan Acar'a gelsin. Nazil'de yatmakta olan dostlarım Taner Tunca, Şirin Tunca, Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme. Ayrıca Yavuz abimin ben de dostları Taner, Şirin, Taner ve Şirin Tunca selamı var diyorum. Parçamı istiyorum abicim.
0: Evet, alalım. Nedir parça?
2: Parçam Ferhat Tunç'tan bir Kanardağ türküsü. Bu türkü,
0: evet,
2: Ali Deniz abiye gelsin. Ali Deniz abiyi de, Yavuz Yaman abi ve Ulaş abimin de çok çok selamı var.
0: Evet.
2: Bir Kanardağ türküsü Ferhat Tunç.
0: Tamamdır, yazdı konuda, bu kadar mı?
2: Bu kadar değil, bir tane notum var efendim.
0: Alalım, gecenin sözü olmadan olmaz.
2: Yakup Can Tosun'a sesleniyorum. Dayım faksını aldı, Adnan'la görüştü, sana da evden haber gelmiştir, istenilen dosya numarasını gönder. Duymayanlar, duyanlar duymayanları söylesin arkadaşlar. Yakup Can Tosun için seslendim. Bu, eyvallah, kadar efendim.
0: Bu kadar mı? Günün sözü yok mu?
2: Abicim, günün sözü aslan her zaman aslandır diyeyim bugün artık.
0: Eyvallah.
2: Zaten öyledir. Ama dayım hastaneye gitti geldi, tekrar dayıma dikiş attılar, yarasını açmışlar.
0: Abo.
2: Psikolojim bozuldu bugün abi.
0: İyi mi şimdi? Yatıyor mu?
2: Yatıyor koğuşta.
0: Tamam, sen selam söylersin ona.
2: He?
0: Selam söylersin sen ona.
2: Görüşürüz abicim. O ben zaman söyleyeceğim selamların işin dayıma.
0: Tamam.
2: Kendin... Tüm duyan tanıyan mahkumlarımız söylenir. Dayım şu an keyif yerinde.
0: Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Eyvallah abicim. Görüşürüz. Allah'a emanet ol.
0: Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet ol abi.
0: Evet, 20.16 Türkiye Vestio saatlerimiz. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada Instagram kullanan değerli dinleyicilerimiz, Instagram'dan DJB'ye Keles yazdığınızda DJ Bay Keles'le Arıza Show diye bir sayfa çıkacak. DJ Bay Keles'le Arıza Show sayfasını takip ederek gün içerisinde aklınıza takılan soru önerilerinizi buradan iletebilirsiniz. Ve bakalım hemen hattımızda kim var? Alo.
3: Alo, selamun
0: aleyküm. Aleyküm selam.
3: Nasılsın abi?
0: Allah'a bir şükür olsun. Ben iyiyim. Sen nasılsın?
3: Hamdolsun abi. İyiyim ben de abi.
0: Allah iyilik versin. Şimdi ismi söylemiyorum ben.
3: Evet abi.
0: Canım söyleme. Çekiyor.
3: Evet abi.
0: Evet.
3: Abi bugün listi yok. Aklıma gelenleri söyleyeceğim. Gelmeyenler de kusura bakmasın. Allah'a emanet olsun gelmeyenler ismi de. Bu sefer listi yok. Abi Aydın şeyi geçebilir miyim abi?
0: Geç mikrofonu bıraktım ben.
3: Abi Aydın Kapalı cezaevinde yapmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, dayım Orhan Tirit, dayım abim Müslüm Karaduman, Sait Doğan dayım, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Necati Göl abim, Bilginer Göl enişten, Tepetin Göl amca. Valla abi ismini sayamadım, bütün arkadaşlarımız selam olsun. Abi Nazili Kapalı yapmakta olan kardeşim Egemen Güney, İsmail Ülker, Bıdık, evet. Yage, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Barış Yaprak, Berat Çakoğlu, bunları da selam olsun abi. Nazilli açık yapmakta olan değerli abim Onur Deniz, Ozan Küçük, Osman Menekşe, Hacı Mur abim.
0: Evet.
3: Ali Berk Küçük, Mustafa Yüksel, isminiz Tuncay Yaman, Haydar Ali. Evet. Adı güzel. Abi bu kadar. İstek parçamı geçeyim abi.
0: Evet, geç bakalım ona da.
3: Abi bu Yılan Dağı'nı Duman Aldı diye bir şarkı.
0: Tamam. Yılan Dağı'na. Tamamdır.
3: Tamamdır.
0: Bu kadar mı?
3: Eskişehir'e Utku'yu selam olsun. Ömer'e selam olsun. Kepura.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Hadi Allah'a emanet.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu arada bizlere WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, heyecana ve paniğe gerek yok. Sıra size geldiğinde bir şarkı öncesinde size bilgi veriyoruz, sizin şarkınız çalacak diye. Ondan sonra kayıt almak istiyorsanız, hani muhakkak o mesajı duymak istiyorsanız biz size zaten haber veriyoruz. Panik yapmanıza gerek yok, bilginiz olsun. 21'e kadar canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Canlı bağlantılar sonrası mesajları okuyacağız. En erken mesaj atan bir dinleyicimiz 20.30'da onun mesajı okunuyor zaten. Hemen bakalım şöyle hattımızda kim var. Alo. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Kolay gelsin abi, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Şükür abi. Nazilli Açık'tan bağlanıyorum abi.
0: Evet.
1: Birkaç vereceğim isim olacak, ardından da bir şarkı isteğim var senin.
0: Hadi yap bakalım.
1: Abi özellikle Mustafa Yüksel abime gelsin. Eskişehir'le Utku Kulaca gelsin. Reis Akın Kabaca'ya gelsin. Namide Erkestör, Ömer Faruk Bayrağı gelsin.
0: Evet.
1: Karaca Sudan Tuncay abiye gelsin. Başaran'dan Şafak abiye gelsin. Tüm kader mahkumlarına gelsin abi.
0: Tamamdır, gelsin bakalım.
1: Şarkı isteğimi vereyim abi.
0: Hadi ver bakalım.
1: Abi Yıldız Tilbe'den Tek Sevenim Sen Olsan.
0: Yıldız Tilbe, Tek Sevenim Sen Olsan. Değil
1: aynen
0: mi?
1: Abi.
0: Bir dakika yazalım.
1: Evet abi.
0: Sen Olsan. Bu kadar mı?
1: Ahmet Sevinç Er'e gelsin abi.
0: Tamam. Başka var mı? Geliyor mu başka?
1: Başka yok abi, canının sağlığı.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abi.
0: Görüşürüz. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
2: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, Aydın Açık'tan. Namı Değer Direş.
0: Namı Değer Direş.
2: Direş.
0: Tamam, doğru anlamışım.
2: Aydın Kapalı'da yatmakta olan arkadaşlarım, koğuş dostlarım. Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Göksel Çakır, İstanbul'un kralı Erkan Güneş. Hepsini dört gözle bekliyoruz.
0: Evet. Bu kadar mı?
2: Bu kadar, bu kadar.
0: Tamam, şarkı var mı?
2: Şarkı. Gökhan Doğanay'dan bir parça çalıyorum oraya.
0: Gökhan Doğanay yazdım. Doğanay. Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
2: Size. Bu kadar, bu kadar.
0: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hattımızın ucunda kim var?
1: İyi akşamlar abi, kolay gelsin.
0: Eyvallah, hoş geldin.
1: Aydın Açık'tan arıyorum, ismim Alpezcan geldi.
0: Evet Alpezcan, nasılsın?
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Ben iyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: Allah'a şükür abi, biz de iyiyiz. Arkadaşlarıma seslenecektim.
0: Tamam, hadi seslen, mikrofonu bıraktım sana.
1: Tamam abi, teşekkür ederim. İlk başta amcam olan Bito geldi. Sonra yeğenim İbocan Diner. Ondan sonra dostum Ferit Gökbel. Umut Bozyiğit. Oski. Ondan sonra Halil Akrancı abim.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi açıktaki dostum Burakcan. Bilginer Göl, Necati Göl. Ömer Çelik. Yılmaz Kaynak. Ondan sonra Hızlı İmam, Rüsten Sizer, Enes Öcal, Soner Lengiz. Ondan sonra abi aklıma gelmiyor, bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Ne göndereceğiz onlara?
1: Onlara ne gönderelim? Ahmet Kaya'dan Metris'in önü.
0: Bir dakika, Ahmet Kaya Metris'in önü.
1: Aynen abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi, kolay gelsin.
0: Eyvallah,
1: akşamlar.
0: Kendine iyi bak. Evet, bu arada tekrar hatırlatıyorum. WhatsApp'tan bizlere mesaj atan değerli dinleyicilerimiz. Sıra size geldiğinde zaten bir şarkı öncesinde size ben bilgi veriyorum. Bilginiz olsun, çalmadan önce muhakkak ama muhakkak sizlere bilgi veriliyor. Hani kaçırdık ettik diye, kaçıracağız edecek diye böyle panikler içine girmeyin lütfen. Ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Ben Aydın'dan Enes Öcal, Aydın Açık'tan.
0: Enes Öcal.
2: Evet.
0: Evet Enes, nasılsın?
2: Kapalı'da bulunan Aytaş Demir. Ondan sonra Barış Boti. Kara Çocuk. Emo İlengiz. Ose. Deniz. Ömer Büşki. Ömürcan Yıldırım. Yılmaz Demir. Ondan sonra Aydın Açık'ta bulunan Reis Ulaş Tekeş. Hızlı İmam. Yavuz abi, Apo dayı, bizim burada bir de Pilke var, Diyar Kaya.
0: Evet.
2: Hepsine çok çok selamlar olsun abi, bizi tanıyan dostlarına hepsine çok selamlar olsun. Soner'in de özellikle Kara Çocuk Emo'ya, Ose'ye, Deniz'e, Cebir Koğuşu'na komple selamım var abi.
0: Aleyküm selam. Ne göndereceğiz?
2: Abi sana zahmet Tülay Maciran'dan yıllarımı ver.
0: Bir dakika. Maciran yıllarımı ver.
2: Aynen.
0: Tamam, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Hayırlı yayınlar abi, kolay gelsin.
0: Eyvallah, sağ olasın.

0: Devam ediyoruz. Bir yandan da WhatsApp'tan böyle yazanlara cevap vermeye çalışıyorum. Ve devam edelim hemen. Bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Kapalıda bulunan eşe, dostu, akrabaya selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, gönderelim.
1: Aydın Kapalı'da C1 koşunda bulunan reis Emre Aylengiz, Osman Özçelik, Deniz Yıldırım, Kenan Elban, ondan sonra abi İhtiyar Uğur Akşen, Murat Yılmaz, C1 koşuna hepsine, dostum Ferhat Taysiye, Yakup Balan'a, Baran Emula, Ömer Koldaş'a, Kerem Koldaş'a, hepsine selam olsun abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ömer Bişki'ye, Ömürcan İnal, Enes'in selamı var, Yılmaz Demir'e, Aytaş Demir'e, Boti Barış'a selamları var Enes'in. Bu kadar abi. Bir tane de Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı şarkısını armağan etmiştim ona.
0: Bir dakika, Ferhat Tunç.
1: Özlem'in Dili Olsaydı.
0: Bir dakika, Özlem'in Dili Olsaydı. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Abi de onda bulunan Hakan Kaya'ya selamım var. Volkan Kaya'nın.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abim benim, sağ ol.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Hadi Allah'a da kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 20.27 ve bakalım şöyle hemen attığımızın ucunda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
2: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Alemin kralı, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
2: Hamdolsun, yüce Rabbime şükürler olsun, iyi diyelim, iyi olsun.
0: Allah iyilik versin.
2: Amin cümlemize. Kardeşim, öncelikle özellikle üstümde kalmasın Uğur Üncü, Patronlar Kulübü Uğur Üncü kardeşimin sana çok çok selamları var, bilgin olsun.
0: Aleyküm selam.
2: Benim üstümde kalmasın, ben dedim ki selamını ileteyim, ben elçiyim, elçiye zaval olmaz. En kısa zamanda dedi ki verdiğim sözü dedi yerine getireceğim başkan. Ben de dedim sana yakışanı yap. Tamam abi.

0: Bül.
1: Canın sağ olsun.
0: Canın sağ olsun. Tamamdır, yazdık.
1: Kardeşim, şöyle de bir tane söz söylemek istiyorum.
0: Söyle.
1: Aklınızda olanları hayata geçirecek kadar yüreğiniz yoksa ömrünüz cesaretle insanların dedikodularını yapmakla geçer. Gecen iyi olsun. Allah'a emanet ol. Kolay gelsin.
0: Sen yayınlar. De. Allah'a emanet. Görüşürüz.
1: Allah razı olsun. Görüşürüz.
0: Eyvallah.
1: Kardeşim. Eyvallah.
0: Eyvallah. Evet. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Bu arada şu canlı bağlantıyı da aldıktan sonra bir şarkı arası vereceğim. Bir şarkı arası vereceğim. Bilginiz olsun. Ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Alo, iyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
2: Nasılsınız abicim?
0: Ben iyiyim valla. Sen nasılsın?
2: İyiyiz abicim. Buradan bir seslenecek olduğumuz arkadaşlarımız var da.
0: Allah iyilik versin. Hadi seslen bakalım.
2: Öncelikle nazilli açık cezaevinde yatmakta bulunan Mustafa. Mustafa Yüksel kardeşime, yemekhanede çalışan. Öncelikle ona gelsin abi.
0: Evet.
2: Eğitimde kapalıda yatmakta olan kardeşim Yiğit Taşyapı, dayım Tanju Coşkun ve Karaca Söylemler'de yatmakta olan açıkta Tuncay Keman abime gelsin.
0: Evet.
2: Açık infaz günlerinde bulunan Mehmet Öge'ye gelsin. Aydınar Öge'ye gelsin. Cengiz Seçen kardeşime gelsin.
0: Evet.
2: Bir istek şarkımız var abicim.
0: Nedir o?
2: Uygar Doğanay'dan Vay Halıma.
0: Uygar Doğanay Vay Halıma. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Allah razı olsun.
0: Tamam.
2: Teşekkürler.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Tek parça.
0: Evet, bu arada hani canlı yayına geliyorsunuz ya, canlı yayına geldiğinizde beni radyodan duymayın. Beni sadece ve sadece telefondan duyuyorsunuz. Her şeyi telefondan, radyoya, çünkü gecikmeli ses gider. O yüzden orayı duymaya çalışırsanız ortalık karışır yani. O yüzden. Evet, devam edelim, hemen bir mesaj okuyacağız. Bir şarkı göndereceğiz. Onun hemen sonrasında ise ne yapacağız? Canlı bağlantılarla devam edeceğiz ama öncelikle şu mesajımızı bir iletelim hemen istek sahibine. Aydın Efeler E-Tipi Kapalı Cezaevi D10 Koğuşu Fırat Arslan'a, eşi Gülşen Aslan'dan seni çok seviyoruz. Oğulların Muhammed Ali ve Azer ellerinden öper Aslan babamız. Gökhan Doğanay kaderime ağlarım denmiş. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D10 koğuşunda yatan Fırat Arslan. Özellikle ama özellikle değerli eşi Gülsen Aslan'dan gelecek bu güzel parça. Seni çok ama çok seviyoruz demiş. Oğulların Muhammed Ali ve Azer ellerinden öper Aslan babamız demişler Fırat Arslan'a. Evet, güzel bir parça istemişler Gökhan Doğanay'dan. Kaderime ağlarım. Özellikle ama özellikle Fırat Arslan'a geliyor. Eşinden özellikle bu güzel parçamız geliyor. Ve oğulları Muhammed Ali ve Azer de ellerinden öperim babamız demişler. Hadi bakalım, onlar için dinliyoruz. Onun hemen sonrası yine burada olacağız. Hadi bakalım, geldi şu güzel parçamız. Özellikle ama özellikle Fırat Aslan'a, eşi Gülşen Aslan'dan geliyor bu güzel parçamız.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.40. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, sıranız geldiğinde size zaten biz haber vereceğiz. Mesajınız okunacağı zaman.

0: Evet, devam edelim hemen canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Nerede kaldın sen ya?
1: Abi valla biraz rahatsızdım ya.
0: Sen de mi hasta oldun Atakan?
1: Valla ben de hasta oldum abi, havanın. Bir yazdır ya.
0: Yazın hasta olmak zordur ha.
1: Abi bir klimanın dibinde, bir sıcağın dibinde.
0: Oo, klimayı bulmuş adam. Bizde klima yok. Zengin adamın hali başka oluyor ya.
1: Aynen. Aynen abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Sen abi nasılsın abi?
0: İyiyim valla şükür. Aynı koşturmaca devam.
1: Valla. He. Koşturmaya devam abi.
0: He valla, ne yapalım işte.
1: Evet. Abi ben kapalı seslenmek istiyorum da. Abi hadi Çin'e kapalı bakalım. Eten, Çin'e kapalı eten dayım Harun Taşdemir'e gelsin. Bir de abi Aydın Açık'ta yatan teyzenin oğlu Yusuf Yosun'a gelsin abi. Aydın kapalı yatan bir altı koşunda yatan Hamza Yusuf'a gelsin.
0: Evet.
1: C13'te yatan Mustafa Kaptar'a gelsin. Orhan Erbos'a gelsin. Durmuş Ali'ye gelsin. Arda Karakaş'a gelsin.
0: Evet.
1: Bir de Hasan Ateş'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Ali Gören'e gelsin abi. Arda Karakaş'a gelsin. Melican'a gelsin. Melican'ın değerli sevgilisine gelsin. K2 koğuşuna yatan. İsmail Akkün'e gelsin abi. Adanalı İsa'ya gelsin abi.
0: Evet.
1: C16 koğuşuna yatan İkbal Doğan'a gelsin. İkbal Doğan'a gelsin. Başka kimdi ya? Bir de abi Çin'e açıda yatan abi. Kardeşim. Gazeteci Oktay Yanık var ya abi.
0: Evet.
1: Ona gelsin abi.
0: Tamam.
1: Bir de Batukan'a gelsin abi. Batukan altına gelsin abi. Haşim Demir'e gelsin abi. Bir
0: evet.
1: De abim Tarık Tayyur'a gelsin abi. Ve Batuhan Vural'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Bir de bana gelsin abi. Bir de Hikmet Temel'e gelsin.
0: Tamam. Başka?
1: Hikmet Temel'e gelsin. Ondan sonra John 2 koşun yatan Nihat Güneş, Mehmet Güneş, Sinan Güneş'e gelsin abi. Bir de Taceddin Şengel'e gelsin. Vadettin Şengel'e gelsin. Bir de kardeşime gelsin. Özsan Çınaklı'ya gelsin. Özsan kardeşim benim. Senin haberini alıyorum. 2 gün sonra herhalde yanımdasın. Bekliyorum seni. Özsan Çınaklı'ya gelsin abi. Bir de kardeşim Mustafa Kartal'a gelsin.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Bir de bir şarkı. Kardeşim şarkını senin. Abi Ferhat Tuş var ya abi. Kanmasınlar. Evet. Kanmasınlar.
0: Kanmasınlar.
1: Evet.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Ferhat Tunç abi, bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Tamam abim benim, kendine iyi bak. Görüşürüz Allah'a emanet.
0: Görüşürüz hadi.
1: Tamam.

0: Evet, devam ediyoruz. 20.44 Türkiye Vesio saatlerimiz ve bakalım hemen hattımızın ucuna kim geliyor? Şöyle bir bakalım hemen hatta kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm abim.
0: Aleykümselam.
1: Abim Aydın Çin'e de yatmakta olan Aslan abim Atakan Taşdemir'e gelsin.
0: Evet.
1: Kardeşim Batuhan'a gelsin. Batuhan Altun'a gelsin. Haşim Demir'e gelsin. Orman işletmede yatan bütün abilerime gelsin. Özgür Kurtulan'a gelsin. Serkan Karataş'a gelsin. Öncelikle bütün abilerime selam söylüyorum. Kapalı da açık da olan bütün abilerime.
0: Evet.
1: Gazeteci Oktay Yanık kardeşime gelsin. Çin'e açıkta yatmakta olan bütün abilerime, kardeşlerime selam olsun. Hepsine inşallah özgür günlerde söylüyorum. Mustafa Kartal'a gelsin.
0: Evet.
1: Harun Taşdemir'e gelsin. Yusuf Yosun'a gelsin. Özgür Kurtulan'a gelsin. Öncelikle Orman İşletme'de de dinliyor şu an bizi. Hepsine selam olsun. Eda Doğanay'dan Seyfi Doğanay'dan Söz mü sevdiği parçasını istiyoruz.
0: Bir dakika. Önce Eda dedin, sonra Seyfi dedin. Seyfi Doğanay. Hangi şarkı?
1: Eda Doğanay'dan.
0: Abi Seyfi mi Eda mı?
1: Seyfi Doğanay'dan.
0: Evet.
1: Söz mü sevdiğim bütün Orman İşletme'deki, sonra da Aslan abim Atakan Taşdemir'e gelsin. Orman İşletme'deki Ramazan kardeşe gelsin.
0: Evet.
1: Herkese selamlıyorum. Allah'a emanet olsunlar. Hepsine hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Allah'a emanet. Sen de kendine iyi bak.
1: Sağ olasın.
0: Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.46. Yavaş yavaş canlı bağlantıları bitireceğiz artık. Gelmek isteyen hızlıca gelsin. Çünkü birazdan canlı bağlantıları bitireceğiz ama bir sürprizim olacak birazdan. Evet, bakalım hemen şöyle hattımızda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abim. Hayırlı akşamlar tekrardan.
0: Allah razı olsun.
2: Abim ben yine Aydın Açık'tan arıyorum. İsmim Çağlar Bakırca. Bazı kapalı açıkta yatan abilerimizi unuttum. Onların adına özür diliyorum. Onların isimlerini müsaaden varsa tekrar söyleyebilir miyim abi?
0: Hemen isimleri say.
2: Hemen söylüyorum abi. Abi öncelikle kapalı yatan Zafer Karaduman, Muhammed Duman, Sofi abimiz, onlara çok çok selam söylüyorum. Ayhan Bekir, Nazmi Bakırcı, onlara buradan çok çok selam söylüyorum. Murat Muzaffer, Umut Bozit, onlara buradan çok çok selam söylüyorum. Ümit Ergen, ona buradan çok çok selam söylüyorum. Çiracık'ta yatan Fırat Kızıkay abime çok çok selam söylüyorum. Ayrıca Aydın Açık'ta yatan Bilgen Ergöl, Necati Göl, Ömer Çelik, Burak Can, Erol Öden, Müşku abimize, Can Acar, Erkan Aydoğdulu, Doğan Ateş, Eren Kopal, Alp Ezeldi, Ali Bıçakçı, Zeki Akbulut, Safet Can, Olcay Öztürk, Erkan Özcan, Sabri Curacı, Rüstem Mert, bunlara bir de Selam Akrancı, Serkan Akrancı, Halil Akrancı, onlara buradan çok çok selam gönderiyorum abim.
0: Aleykümselam.
2: Onlar da kusura bakmasın abim, ilk bağlandım, onların ismini söyleyemedim. Aklarını helal etsinler abim. Diyeceklerim bu kadar abim. Ayrıca kapalıda yatan abim Bülent Bakırcı'ya, koğuş arkadaşlarına da çok çok selam gönderiyorum abi. Onların isimlerini az önce söyledim. Onları da Allah'a emanet ediyorum abim. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sen de abim. Hayırlı akşamlar.

0: Ediyoruz artık son canlı yayınlar. Son iki kişi alacağım. Son iki kişi, iki kişi sonrasında canlı bağlantılarımızı bitirmiş olacağız. Ve bakalım hemen şöyle hattımızda kim var? Alo. Alo.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Radyo mu?
0: Evet.
1: Alo.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Abi kim aradık biz ya?
0: Abi sen radyoyu aradın, konuşur musun?
1: Pardon abi, yanlış oldu ya. Vallahi gene yanlış oldu ya.
0: Abi yanlış olmadı. Tamam, bir kişi daha alıyorum canlı bağlantıya. Sonrasında canlı bağlantıyı bitiriyorum. Canlı bağlantıyı bitiriyorum. Telefondan duyacaksınız beni. Radyodan duymaya çalışırsanız yanlış aradık, İşte böyle oldu, şöyle oldu dersiniz. Çünkü size her seferinde söylüyorum, beni telefondan duyacaksınız. Dışarıdan, radyodan duymaya çalışırsanız size 15-20 saniye geç gelir. Sonrasında yanlış yeri aradım diye. Böyle durursunuz ve evet, son kişiyi alıyorum ve bakalım hatta kim var. Alo. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: İyi yayınlar abi.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz.
2: Abim benim, buradan mahkum arkadaşlarımıza istek istemek istiyorum sizin aracılığınızla.
0: Hadi bakalım, yapalım o zaman.
2: Tamam abim. Aydın Açık Cezaevi, Çin'e cezaevinde yatmakta olan değerli kardeşim, dostum, sevgi, saygı hak eden kardeşim Atakan Taşdemir'e gelsin. L-tipi kapalıda yatan Harun Taşdemir'e gelsin. Onun dayısı. O da çok sevgi, saygı hak eden birisi. Aydın Kapalı Cezaevinde Fırat Kızılkaya'yı tanıyan bütün herkese selam olsun. Bir sürü dostumuz var.
0: Evet.
2: Gazeteci Oktay'a çok çok selam olsun. Abicim, Aydın Açık Cezaevi Fırat Kurumu'nda ceza yatan Sibet Çen'e selam olsun. Güzel abicim, bir şarkı istek isteyebiliyor muyuz?
0: Nedir o, alalım onu hemen.
2: Tamam abi. Müslüm Gürses'ten istiyoruz abi.
0: Müslüm Gürses.
2: Daha yokluğunun ilk akşamında.
0: Daha yokluğunun ilk akşamında.
2: Anladım. Aynen abi. Tamamdır. Abi. Çin'e Letbin'de ceza yatan Aydan Şen'e, Harun Yaman Aktaş'a, Haşim Yaman Aktaş'a, Batuhan'a gelsin, Harun'a gelsin, Batuhan Altun'a gelsin abi.
0: Evet.
2: Mustafa Kocaman'a gelsin, Yunus Emre'ye gelsin. Serkan Karakaş'a gelsin abi.
0: Evet.
2: Ufuk Özbaş'a gelsin, Kerim Balcıoğlu'na gelsin, Yunus Emre Kaya'ya gelsin, Turan Yılmaz'a gelsin, Erol İsen'e gelsin, Engin İsen'e gelsin, Fethiye Açık Ceza Enfos Kurumu'nda ceza yatan abim İsa Kızılkaya'ya gelsin.
0: Evet.
2: Ayşim Demir'e gelsin, Bursa Mahkumların Taburu'na gelsin abi. İstanbul Mahkumların Taburu'na gelsin abi. Efendime söyleyeyim abi, özellikle sana gelsin. Sana çok çok çok teşekkürler ediyoruz.
0: Eyvallah.
2: Abi, bize bu şekilde konuşma fırsatı, istek isteme fırsatı verdiğin için sana gerçekten minnettarız abi.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Evet.
2: Abim, buyur, buyur abi.
0: Bu kadar mı?
2: Yok abi, daha var. Daha var abi. Atakan Taşdemir kardeşimin bir dostuna selamı var. Mustafa Kartal'a selamlar olsun.
0: Evet.
2: Batuhan Vural kardeşimiz var burada, dostumuz. Ona gelsin. Onun sevdiği, saydığı insanlara gelsin.
0: Evet.
2: Sevgi, saygı hak eden insanlara. Abim.
0: Evet. Var mı başka?
2: Abi, Müslüm Gürses'ten Dağ Yokluğu'nun ilk akşamında şarkısını, inan sözüme, şu anda 50-60 kişi oturduk bekliyoruz.
0: Tamam, onu yazdım, göndereceğim. Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Abim, seni gönülden seviyoruz. Gönülden saygıyla sana selam ediyoruz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
2: Sağ ol abim. Teşekkür ederim. Ha bu arada abi. Heh. Bu arada. Özür dilerekten söylüyorum da. Atakan Taşdemir dul. Haberin olsun abi. Buradan selam olsun herkese.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak. Evet, canlı bağlantılarım bitti. Bu saat itibariyle artık almıyorum. Cezaevlerinden canlı bağlantıyı bu saat itibariyle almıyorum. Bilginiz olsun. Lütfen ama lütfen bu saat itibariyle aramayın. Şöyle canlı bağlantılarım bitti. Bakın canlı bağlantılarım bitti dedim. Lütfen ama lütfen artık bu saat itibariyle aramıyorsunuz.

0: Evet, bir sürpriz yapacağım dedim. Vallahi bir sürpriz yapacağım dedim. Özellikle ama özellikle Fırat Arslan'a. Şöyle bir bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Söyle baba, seni çok seviyorum.
2: Baba seni çok seviyorum.
1: Söyle hazır.
2: Baba.
1: Seni çok seviyorum.
2: Baba.
1: Söyle baba, seni
3: ben
1: seviyorum.
3: Söyle baba,
2: duyuyorum. Baba. Baba neredesin?
0: babana buradan neler söylemek istersin?
2: Öyle ananı sikim ben.
1: Hadi gel babayla konuşla. Söyle baba, seni çok seviyorum.
2: Baba seni çok seviyorum.
1: Söyle hemen gel.
2: Hemen gel.
0: Sizler bir şey söylemek ister misiniz?
1: Efendim?
0: Siz de konuşabilirsiniz bu arada. Ne söylemek çok istiyorsanız kendi sesinizle.
1: Bir an önce gelsin, biz çok iyiyiz, o da çok iyi olsun.
0: Ama ben siz ağlayın diye bağlamadım bakın. Çocuklarının sesini duysun diye bağladım. Siz de ağlamayın, dimdik durun. O da orada, şimdi mutlu olsun.
1: Teşekkürler, çok sağ olun.
0: Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Efendim?
0: Başka bir şey söylemek istiyor musunuz buradan? Ne söylemek istiyorsanız seslenin.
1: Onu çok seviyoruz, bir an önce gelsin.
0: Eyvallah. O zaman bu kadar mı söylemek istedikleriniz?
1: Evet, çok sağ olun, çok teşekkürler.
0: Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet. Evet, bu arada değerli Fırat Arslan'a bir sürprizimiz olsun dedik. Çocuklarının seslerini duysun dedik. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Artık mesajlarla devam edeceğiz. Bir canlı bağlantım var. Onu da alacağım hemen şöyle. Onu aldıktan sonra artık, hatta iki canlı bağlantım var. Bu canlı bağlantıları aldıktan sonra mesajlarla devam edeceğiz. Evet, hazırsa hemen bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Bir bakalım hemen hattımızda kim varmış. Alo.
4: Selamünaleyküm, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: İsmim Ferhat Uyanık. Sizin aracınızla selam göndermek istiyorum abilerime, kardeşlerime, dostlarıma.
0: Evet Ferhat, bayağı listen kalabalıktı senin.
4: Öncelikle Nazilli Kapalı'da yatmakta olan amcam Veysel Uyanık'a, Ekrem ve Ethem Beyaz Duman abime, Erdal Uzun abime, Medet Aydın kardeşime, Serdar Bozkır, Özal Özcan, Mehmet Akkoca, Cengiz Demir, Ersin Demir, Kenan Kurt, Yaşar Türkay Erol, Tekin Akdemir abime, sonra Ertan Akdemir, Ömer Özdemir dayıma, İsmail Alasan kardeşime, Emre Turhal kardeşime, Umut Gölge kardeşime, Haşim Uyanık akrabama, Ahmet Suat Sertek, Mehmet Göçmen ve açıkta bulunan abilerim, kardeşlerim.
0: Evet.
4: Açıkta bulunan abilerim, kardeşlerim. Murat Bayram Hacımur abime, Recep Tatar'a, Aliber Küçü'ye, Miçe'ye, Devrem Serhat Bora'ya, Beydal Hasan Kal abime, Yusuf Çelik, Mustafa Güller, Hayrettin Kocaman, açıktan kapalıya giden İzmirli Fırat var. Sesimizi duyuyorsa çok çok selamımız olsun. Recep abi ve Miçer'in çok selamı var Fırat'a.
0: Evet.
4: Bu arada Serhat Bola'nın Medet Aydın'a çok selamları var. Ve ismini hatırlamadım, bütün eş dost herkese selam olsun. Aydın açıkta da yatan Aydın Kapalı'da öncelikle Semih Bagana, Yusuf Bagana, Muhammed Tokay, Noşini Arap, çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Aydın Açıcılarında yatmakta olan Can Apaydın, Durmuş Ekemen, Derman Baba da, Eyüp Erçin ve ismini hatırlamadığımız bir sürü eş, dost, arkadaş, sesimizi duyan, bizi tanıyan herkese çok çok selamlarımızı iletiyoruz.
0: Aleyküm selam.
4: İstek parça olarak rica etsem Helin Güneş'ten Peşem Ali şarkısını çalar mısın?
0: Valla onu çalamayız ama o listede hani şarkı yazmıştın ya mesaja.
4: O zaman şöyle yapalım. O zaman Uygar Doğanay'dan Vay Halıma şarkısını armağan edelim.
0: Evet. Var mı başka eklemek istediğin bir şey?
4: Başka, şu an her şey iyi, güzel, hoş. İzindeyim. Nasipse Cuma günü teslim olacağım.
0: Evet.
4: Herkese çok çok selamlarımı iletiyorum. Beni dinleyen, beni tanıyan, İsmini unuttuğum herkese selam söylemek istiyorum.
0: Aleyküm selam diyelim o zaman, parçanı gönderiyorum.
4: İyi yayınlar diyorum.
0: Allah'a emanet. Canın sağlığı. Kendine iyi bak yeter.
4: Eyvallah, sağ olasın.
0: Allah'a emanet.
4: Görüşmek üzere, kolay gelsin.
0: Sağ olasın.
4: Sağ olasın.
0: Evet, istenilen parçaya hemen yer vereceğiz. Haydi bakalım dinleyelim Uygar Doğanay, arkasından devam ediyoruz. Vursan ola, vursan ola. Ayrıca değerli İnan abime de sevgiler selamlar olsun. Şu an Ankara'ya doğru gidiyormuş, beni dinliyormuş. Ona da özellikle armağan olsun tüm güzel

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.03 oldu ve canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Bakın, cezaevlerinden şu an canlı bağlantı almıyoruz. Sadece ve sadece dışarıdan alıyoruz. Ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Suzan Uslu.
0: Evet Suzan Hanım, kime sesleneceğiz?
1: Oğlum, canım oğlum, E5'te yatan Gencay Nazım'a seslenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Onu çok seviyorum. Bir iki bir şey söylemek istiyorum onun için.
0: Mikrofonu size bıraktım. İstediğinizi söyleyin.
1: Düşmek insanın kaderinde olabilir ama orada kalmak senin tercihin olmasın. Bir annenin ciğeri nasıl yanar? Bir evlat bir hatayla hayatını nasıl yakar? İkimiz de en acı yolda öğrendik. Anneni düşün ve geleceğini dimdik sarıl oğlum. İnsan evladından uzaktayken nefes almak bile yük oluyormuş. Annem değişini öyle özledim ki her gün aynı yerden kanıyor içim. Seni çok seviyorum biricik oğlum. Her zaman yanındayım, unutma. Oğlumu çok seviyorum, onu söylemek istiyorum. Ve oğlum E5'te yatan koğuş arkadaşları için şarkı istemek istiyorum.
0: Evet.
1: Ömer Baysan, koğuş sorumluluğumuz Ömer Baysan. Onur Yazıcı, Ali Taşlık, Onur Tösem, Hakan Seçen, Mevlan Çan, Kaan Karakoyun ve B6'da yatan Ilıcalı Bedo için istiyorum. Ve son olarak da şunu eklemek istiyorum. E5 koğuşu oğlum ilk Allah'ıma sonra size emanettir. Benim oğlum daha çok küçük. Sizlere de çok selamlar söylüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Oğlum seni çok seviyorum. Bitecek bu hasret. Her zaman yanındayım. Unutma bunu. Diyeceklerim bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
0: Başka aklınıza gelen, söylemek istediğiniz başka bir şey yok mu?
1: Yok. Çok sevdiğimi bilsin. Her zaman onun yanında olduğumu bilsin. Dimdik ayakta kalsın. Her insan hata yapabilir. Önemli olan hatasından dönmektir. Ben oğluma evet. Çok güveniyorum. Çok küçük. Hatalarından ders alsın. E5 koğuşuna da çok selamlar, hürmetler diliyorum. Hepsine selamlar.
0: Oğlunuzun adı neydi?
1: Gencay Nazlım.
0: Tamam. Tüm güzel parçalar Gencay Nazlım'a da geliyor. Bir de parçamızın ismi neydi? Belirlediğimiz parçanın.
1: Ferhan Tunç, Söyle Neredesin.
0: Tamamdır. Bunu gönderiyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
0: Allah'a
1: İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Evet, Gencay Nazlım ve tüm koğuş arkadaşları için özellikle ama özellikle annesinden geliyor bu güzel parçamız. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye Vesiyo saatlerimiz 21.10. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Tüm Muğla'ya da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Muğla'da 107.8 frekansındayız. Bilginiz olsun, Muğla'da, tüm Muğla'da Köyceğiz'i, Ortacası, Dalaması, her yerde 107.8, Aydın ve ilçelerinde 100.5'teyiz. Bilginiz olsun. Ve sıradaki mesajla devam edelim. Bu şarkı Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan D12 koğuş mesulü reis Celal Önler'e, biz kardeşlerinden gelsin. Ömercik Önler, Murat Önler, İbrahim Önler, Caner Önler, Yasin Önler, Veysel Önler, Bilal Önler, Yakup Önler, Emircan Önler, Ender Özdemir, Haşim Akın, Adem Akın, Mehmetcan Aksoy, seni çok seviyoruz. Reisimiz bugün değil ama elbet bir gün buradasın. Az daha sabır, Allah'a emanet ol demişler. Güzel bir parça istemişler Fikret Delikanlı'dan. Gitme dur değil ama o şarkının ismi büyük ihtimal ne zormuş olacak. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle Aydın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan D12 koğuş mesulü reis Celal Önler'e, biz kardeşlerinden demişler. Ömercik Önler, Murat Önler, İbrahim Önler, Caner Önler, Yasin Önler, Veysel Önler, Bilal Önler, Yakup Önler, Emircan Önler, Ender Özdemir, Haşim Akın, Adem Akın, Mehmetcan Aksoy, seni çok seviyoruz, seviyoruz reisim. Bugün değil ama elbet bir gün buradasın. Az daha sabır, Allah'a emanet ol demişler. Hemen istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

0: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatleri 21.16. Bu arada Dalaman'dan biraz önce birisi aradı. Eğer beni duyuyorsa bir arasın beni. Bir arasın beni. Dalaman açık cezaevinden birisi aradı biraz önce. Ararsa bekliyorum. Duyuyorsa beni şu an. Evet, devam ediyoruz sıradaki mesajda. Aydın Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan Aslan amca oğlum Celal Önler'e, Fırat Önler, Nihat Önler, Serhat Önler, Cahit Önler, Yunus Karasu'dan selamlarımız var. Seni çok seviyoruz. Çok özledik. Bugün değil ama elbet bir gün Cel Hocan. Bu şarkıda Celal Önler'den Serkan Uslu, Yahya Şenses, Ömer Özer, Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz, Yılmaz Demir'e gelsin demişler. Bu arada bakın, mesaj yazarken lütfen ama lütfen isim soy ismi yazdıktan sonra virgül veya nokta koyun ki kimin ismi kimin değil onu görelim. Abi ben şu Dalaman'a yayın açtık. Değil mi? Dalaman cezaevinden bizi dinliyorlarmış. Ondan bir canlı yayın almam lazım. Bir kardeşimizi bir yayına alalım. Ama salı ve perşembe günleri 21'e kadar canlı bağlantılar ama Dalaman ilk defa geliyor. Şöyle bir alalım canlı yayına. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Selamun aleyküm, beni duyabiliyor musun?
1: Aleyküm, iyi akşamlar.
0: Nasılsın? Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Burak Koldaş, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum.
0: Sen bana desen, direkt ben Koldaşlardanım desen, ben zaten Koldaşlara karşı bir ayrı şeyim. O meydanda kimin restorantı var bilmiyorum ama orada yemek yemişliğimiz var. Koldaşlardan deseydin ben seni zaten alırdım.
1: Ya, anladım abi, şu an sesin cızırtılı geliyor da tam anlayamıyorum sesini.
0: Şu an nasıl geliyor, şu an nasıl? Şu an duyabiliyor musun?
1: Abi bu... Aydın'da yatmakta olan abilerime istek söyleyecektim de.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Aydın Kapalı'da yatmakta olan Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Abdurrahman Koldaş, Hasan abilerime sıradaki en güzel şarkılar gelsin. Abdülsamet Soyer'e, Emrah Koldaş'a, Tugay Kasken'e ve ismini sayamadığım birçok dostuma sıradaki en güzel parçalar gelsin.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar abi.
0: Şu an beni rahat duyabiliyor musun?
1: Evet, duyabiliyorum abi.
0: Tamam. Bundan sonra salı ve perşembe günleri 19.30 ile 21 arası canlı yayına bağlanabiliyorsun.
1: Tamam.
0: Tamam. Allah'a emanet.
1: Kasım Öğüt'e de çok çok selamlarımı iletiyorum. Yakup Balan ve Serkan Aydemir'e de çok çok selamlarımı iletiyorum.
0: Eyvallah. Aleyküm selam. Kendine iyi bak o zaman.
1: Eyvallah abim. Aydın'a selamlar olsun.
0: Eyvallah. Aleyküm selam. Evet. Dalaman'dan da canlı yayına gelen var gördüğünüz gibi. Yani Köyceğiz, ondan sonra Dalaman, Fethiye. Yani şöyle düşünün, Muğla'dan çıktınız, aşağı doğru iniyorsunuz, o bölgeden bir başlıyor. Artık nereye kadar gidiyorsa oralarda da yayındayız, bilginiz olsun. Şu mesajımızı bir kez daha okuyalım, sonra şarkılarını gönderelim. Hemen şöyle bir, evet, şöyle hemen mesajını bir daha okuyalım. Aydın Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan Aslan amca oğlum Celal Önler'e, Fırat Önler, Nihat Önler, Serhat Önler, Cahit Önler, Yunus Karasu'dan selamlarımız var. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Bugün değil ama elbet bir gün. Cel Hocan bu şarkıda Celal Önler'den Serkan Uslu, Yahya Şenses, Ömer Özer, Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz, Yılmaz Demir'e gelsin demişler. Mazlum'dan bir parça istemişler. Bu güzel parçamızı gönderelim, arkasından yine buradayız.

fark eder mi cürüm? Fark eder mi? Nereden mi düştük biz bu mapusa? Sorma gitsin bize, sorma ey kardeş. Boyun eğmedik ya bozuk düzene. Sorma gitsin be, sorma ey kardeş. Kelepçe vurmuşlar kollarımıza. Duvarlar örmüşler tüm dünyamıza. Bizi ayrı koymuşlar sevdamızdan. Fark eder mi cürüm? Fark eder mi hiç? Fark eder mi cürüm?

Ve devam ediyor birlikteliğimiz. Hemen hız kaybetmeden şöyle hızlıca mesajlarla devam edelim. Ve sıradaki mesajımıza bakalım. Bu şarkı Aydın Efeler Kapalı Cezaevindeki kardeşim Emre Kaya'ya, ablası Esma'dan gelsin. Ablan seni çok seviyor ve hep yanında olacak demiş. Kıvırcık Ali'den de güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle Emre Kaya'ya, ablası Esma'dan geliyor. Ablan seni çok seviyor ve hep yanında olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayacakmışsın Emre. Bak, ablan sana sesleniyor. Seni çok ama çok seviyorum. Hep de yanındayım demiş. Özellikle ama özellikle Aydın Efeler Kapalı Cezaevindeki kardeşim Emre Kaya'ya, ablası Esma'dan geliyor bu güzel parçamız. Hep birlikte dinleyelim. Arkasından devam edeceğiz.

Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 21.32 oldu ve hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Çin'e bir nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumu. B10 koğuşunda yatmakta olan İstanbul mahkumu abim Cemil İpek ve dostları Serdar Duruş, Serdar Baygın, Ahmet Görünmek ve diğer tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler. Güzel bir Ahmet Kaya çalışması istemişler. Penceresiz kaldım anne. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle Cemil İpek ve dostları için gelecek. Şöyle hemen şarkımızı ayarlayalım, sonra mesajımızı tekrar okuyup gönderelim. Evet, sizler 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Evet, Çin'e bir nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumu B10 koğuşunda yatmakta olan İstanbul mahkumu abim Cemil İpek ve dostları Serdar Duruş, Serdar Baygın, Ahmet Görünmek ve diğer tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler. Bu güzel parçamız onlar için geliyor. Haydi bakalım. Özellikle ama özellikle Cemil İpek ve dostları için.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle ve bakalım hemen şöyle sıradaki mesajımıza. Selamun aleyküm. Ne demişler? Selamun aleyküm. Haydın E-Tipi cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Ölmez'in babası Mikail Ölmez. Bir zamanlar fırtınaydım, kasırgaydım. Önüme geleni yıkıp geçerdim. Ama şimdi hasret çeken, yol gözleyen bir garibim. B10 koğuşunda yatan tüm kader mahkumlarına Ender Balkır'dan Yüreğimde Sızı parçasını istiyorum demişler. Özellikle ama özellikle Mikail Ölmez'den. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Ölmez'e, değerli oğluna Mikail Ölmez'den gelecek tüm güzel parçalar. Ve güzel bir parça istemişler. Hemen o parçamızı bir ayarlayalım şöyle.

Evet, şöyle hemen mesajımızı tekrardan okuyalım. Selamünaleyküm. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Ölmez'in babası Mikail Ölmez. Bir zamanlar fırtınaydım, kasırgaydım, önüme geleni yıkıp geçerdim. Ama şimdi hasret çeken, yol gözleyen bir garibim. B10 koğuşunda yatan tüm kader mahkumlarına demişler. Bu güzel parça gelecek özellikle ama özellikle Mikail Ölmez. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan değerli oğlu Doğukan Ölmez için. Haydi bakalım hep birlikte dinliyoruz.

Evet, devam ediyoruz. 21.47 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve devam edelim hemen şöyle gelen mesajlarla. Bu şarkı Barış Karadana'dan, Nazilli Kapalı Cezaevi, C13 koğuşunda yatan canım amcam Ahmet Erden ve kendisi benim için çok değerli olan Adem Keskin kardeşime gelsin. Bütün koğuş arkadaşlarıma selamlar. Hepiniz baş tacısınız demişler. Özellikle ama özellikle bu şarkı Barış Karadana'dan, Nazilli Kapalı Cezaevi, C13 koğuşunda yatan canım amcam Ahmet Erden ve kendisi benim için çok değerli olan Adem Keskin kardeşime gelsin. Bütün koğuş arkadaşlarıma selamlar. Hepiniz baş tacısınız demişler. Güzel bir parça istemişler. Hemen o güzel parçaya şöyle yer verelim. Özellikle ama özellikle Barış Karadana'dan, Ahmet Erten ve Adem Keskin için geliyor. C13 koğuşuna özellikle. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Birbirinden güzel gelen mesajlarımız var. Hepsini sırayla okuyoruz. Hani kimse demesin benim mesajım okunmadı, benim mesajım okunmuyor diye. Sırayla okuyoruz. Sırayla herkesin mesajını okuyoruz. Hani kimseyi ne öne geçiriyoruz ne de arkaya atıyoruz. Kimin sırası geldiyse onu okuyoruz, haberiniz olsun. Hani sonra kimse içinden demesi buna öncelik tanıyor bilmem ne diye. Ama inanın sıra neyse, sizin nasıl bize ulaştığınız sıra varsa o sırayla devam ediyoruz, haberiniz olsun. Hani sadece biraz bekliyorsunuz, kusura bakmayın. Evet, sıradaki mesajlara devam edelim. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşimiz Yusuf Bagana'ya, abileri Gökhan Bagana, Okan Bagana ve babası Kenan Bagana'dan sevgilerle. Az kaldı, özgürlüğünü alıp geleceksin. O güne kadar dimdik dur aslan kardeşimiz. Seni çok seviyoruz. Unutma, aslan her yerde aslandır demişler. Güzel bir parça istemişler. Hemen o parçayı göndereyim. Arkasından bir mesajımız daha olacak. Bir daha şöyle bir bakalım. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşimiz Yusuf Bagana'ya, abileri Gökhan Bagana, Okan Bagana ve babası Kenan Bagana'dan sevgilerle. Az kaldı, özgürlüğünü alıp geleceksin. O güne kadar dimdik dur aslan kardeşimiz. Seni çok seviyoruz. Unutma, aslan her yerde aslandır demiş ve şu güzel parçayı istemişler. Hemen gönderelim.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Hemen hızlıca sıradaki mesajlarımızla devam ediyoruz. Evet, sırası gelene zaten yazıyoruz, haberiniz olsun. Sadece biraz bekliyorsunuz biliyorum. Ama dediğim gibi sıranız geldiğinde hemen zaten mesaja yer veriliyor, bilginiz olsun. Hemen diğer mesajı da hızlı hızlı, zaman kaybetmeden hemen hızlı hızlı mesajları okuyup şarkıları gönderiyorum. Ve bakalım sıradaki mesaja. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan canımın en içi Yusuf Bagana'ya. Aylarım, yıllarım değil, ömrüm canına feda olsun. Her şeyimsin. Seni çok ama çok seviyorum. Çok özledim. Az kaldı. Az daha sabır bir tanem. Kalbim her zaman seninle demiş. Değerli dinleyicimiz. Evet, güzel bir parça istemişler Cansever'den. İsyanım var, onu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan canımın en içi Yusuf Bagana'ya. Aylarım, yıllarım değil, ömrüm canına feda olsun. Her şeyimsin. Seni çok ama çok seviyorum. Çok özledim. Az kaldı. Az daha sabır bir tanem. Kalbim her zaman seninle demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Yusuf Bagana'ya geliyor. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. 22.06 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini. Aydın Açık Cezaevinde bulunan B212 koğuşundaki Las Hoca'ya. Canım kocam, ben senin hep yanındayım. Az kaldı bir tanem, kavuşacağız. Seni çok ama çok seviyorum demişler. Aydın Açık Cezaevinde bulunan B212 koğuşundaki Las Hoca'ya. Canım kocam, ben senin hep yanındayım. Az kaldı bir tanem, kavuşacağız. Seni çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Evet, hemen diğer mesaja geçelim. Gökhan, ailem ve seni her şeyden çok seven bizler olarak sesimizi radyodan sana gönderiyoruz. Mesafeler sevgimizi eksiltmedi, aksine daha da büyüttü. Az kaldı Gökhan'ım, seni çok seviyoruz demişler. Gökhan, ailem ve seni her şeyden çok seven bizler demişler. Sesimizi radyodan sana gönderiyoruz. Mesafeler sevgimizi eksiltmedi, aksine daha da büyüttü. Az kaldı Gökhan'ım, seni çok seviyoruz demişler. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan B10 koğuşunda bulunan Gökhan Güzel'e gelsin. İsmail Güzel, Zeynep Güzel, Serkan Güzel, Yasin Güzel, Şeyma Güzel ve Ecem'den kucak dolusu sevgilerle demişler. Güzel bir parça istemişler. Hemen o parçayı göndereceğiz.

Evet, özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Gökhan Güzel'e, özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan, B10'da yatan Gökhan Güzel'e, İsmail Güzel, Zeynep Güzel, Serkan Güzel, Yasin Güzel, Şeyma Güzel ve Ecem'den geliyor bu güzel parça. Haydi bakalım, özellikle Gökhan Güzel için dinliyoruz.

gidiyoruz. Hızlı hızlı sıradaki mesajımıza hemen şöyle bir geçelim. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin'e Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum demiş değerli bir dinleyicimiz. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin'e Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum demiş değerli dinleyicimiz. Şöyle hemen o güzel parçayı ayarlayalım. Hemen bakalım. Evet. Özellikle ama özellikle Kerim Gültekin'e bu güzel parça armağan olacak. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Kerim Gültekin için bu güzel parçayı dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir Yıldız Hibe çalışması geldi. Aklım hep sende ve devam ediyoruz sıradaki mesajla. Hemen ne demişler bakalım. İyi akşamlar, ben Nazil'den Murat Aksu. Buradan babam Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan Savaş Aksu'ya seslenmek istiyorum. Baba nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizleri sorarsan iyiyiz. Şükür baba. Saat 11'de evi arar mısın? Allah kurtarsın. Hayırlı akşamlar demişler. Özellikle Murat Aksu, Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan Savaş Aksu'ya. Özellikle 11'de baba evi arar mısın? Allah kurtarsın demiş. Görenler hani varsa, duymamışsa birisi orada söyleyiversin. Savaş Aksu'ya özellikle 11'de bir evi arasın. Bir 11'de evi arasın. Evet, devam ediyoruz. Özellikle tüm güzel parçalar Murat Aksu'dan Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan Savaş Aksu'ya geliyor. Ve sıradaki mesajla da devam edelim hemen. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Kabir Koğuşu'nda kalan öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a, değerli ablası Yağmur Kurtoğlu'na, Yağmur Kurtoğlu'ndan D13 Koğuşu'nda değerli Alişin'e gelsin. Tüm mahkumlara ve yakınlarına, ailelerine selam olsun. Tefo Sefo'dan Bir Dünyasın parçasını çalarsanız sevinirim denmiş. Bakacağız o parçaya.

Tamam, parçayı ayarlayabildik valla, parçayı bulduk. Hemen şöyle yapalım, şöyle yapalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde bulunan Kabir koğuşunda kalan öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a, değerli ablası Yağmur Kurtoğlu'na, Yağmur Kurtoğlu'ndan D13 koğuşunda değerli Alişin'e gelsin, tüm kader mahkumlarına ve yakınlarına, ailelerine selam olsun demişler. Bir parça istemişler, o parçayı ayarladık. Şimdi göndereceğiz sizlerin kulaklarına. Özellikle ama özellikle Göksun Aydoğan'a, değerli ablası Yağmur Kurtoğlu'na geliyor bu güzel parçamız. Haydi bakalım.

Devam edelim hemen hızlı hızlı. Daha mesajlarımız var. Sırası gelene yazıyoruz. Sıra sizde diye. Aydın Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatmakta olan Mamican Taş'tan. Özellikle Mamican Taş'tan. Ayazcan Taş, Berzan Deli, Samet Ağaç, Hüseyin Arslan, Semih Bagana, Serkan Uslu. Güzel yürekli kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Bütün mahkum kardeşlerime gelsin demişler. Fikret Delikanlı Zozan istemişler. Göndereceğiz. Evet, özellikle ama özellikle Aydın Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatmakta olan Mamican Taş'tan özellikle geliyor. Ayazcan Taş, Berzan Deli, Samet Ağaç, Hüseyin Arslan, Semih Bagana, Serkan Uslu. Güzel yürekli kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Bütün mahkum kardeşlerime gelsin demişler. Gönderelim hemen şu güzel.

Ve devam ediyoruz. 22.32 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini. Bu arada hemen sıradaki mesajımıza şöyle bir bakalım. Merhaba, iyi akşamlar. Aydın Nazilli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler ve aynı koğuşta kader birliği yaptığı kardeşi Mehmet Emin Ekici'ye bin selam olsun. Fedakarlığı, pişmanlığı, çevirenlerin de sırası gelecek. Yolun sonu öyle çiçekli yollara çıkmıyor. Az daha sabır Ömer'im. Eyüp Han 3 gecedir yapamadım şarkısını. Ne demişler? Aslan kardeşim Ömer Bekler'e armağan ediyorum demiş.

Evet. Özellikle ama özellikle Aydın Nazilli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler ve aynı koğuşta kader birliği yaptığı kardeşi Mehmet Emin Ekici'ye bin selam olsun demişler. Fedakarlığı pişmanlığa çevirenlerin de sırası gelecek. Yolun sonu öyle çiçekli yollara çıkmıyor. Az daha sabır Ömer'im demişler. Özellikle Ömer Bekler'e armağan ediyorum demişler. Bu güzel parçayı hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım hemen. Neredeyiz? Evet. Evet, sıradaki mesajımızla devam edelim. Selamun aleyküm. Ben Can Feda Kaya. Öncelikle kolay gelsin, iyi yayınlar. Aslan kardeşlerime, paşalarıma seslenmek istiyorum. Beyon koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşlerim, Berat Kaya, Akif Kaya'ya selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Devamında Çin'de yatmakta olan kardeşim Yusuf Kaya'ya da selam olsun. Ona da aynı şekilde çok seviyorum. Temennimiz bir an önce dışarıda bir arada olmak, özgür olmak. Devamında kardeşim gibi sevdiğim Umudom, Umutcan Yavar'a çok çok selamlarımı iletmek istiyorum. Ve son olarak amcaoğlum Ümit Kaya, Murat Akıncı kardeşlerime de selam olsun. Onlara Halit Bilgiç'ten Daye şarkısını armağan etmek istiyorum. Herkesin gecesi kendine güzel olsun. Hayırlı geceler demiş Can Feda Kaya. Kayıplardaydı kendisi ama geldi gene.

gayet güzel bir parça istemiş. O güzel parçaya yer vereceğiz, değil mi? Şöyle yapalım hemen. Evet. Özellikle ama özellikle Can Feda Kaya, öncelikle kolay gelsin yayınlar aslan kardeşlerime, paşalarıma demiş. Özellikle seslenmek istiyorum. B10 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşlerim Berat Kaya, Akif Kaya'ya selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Devamında Çin'de yatmakta olan kardeşim Yusuf Kaya'ya da selam olsun. Ona da aynı şekilde çok seviyorum demiş. Temennimiz bir an önce dışarıda bir arada olmak, özgür olmak. Devamında kardeşim gibi sevdiğim Umudom, Umutcan Yavar'a çok çok selamlarımı iletmek istiyorum. Ve son olarak amcaoğlum Ümit Kaya, Murat Akıncı kardeşime de selam olsun. Onlara güzel bir parça istiyorum demiş. Herkesin gecesi kendine güzel olsun demiş. Hayırlı geceler demiş kardeşimiz. Hemen şöyle istenilen parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. 22.46 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini. Sizler 0532 686 78 37, 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz ve devam ediyoruz. Evet, sıradaki mesajımız, şöyle bir bakalım hemen. Ben anonim kişi denmiş. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B6 koğuşunda yatan Muhammed Ali Yeğen'e göndermek istiyorum. Hiçbir şey için üzülme. Oradan çıkacaksın. Kötü günler geride kalacak. Az kaldı. Seni affettim, bunu bil. Benim için hep değerliydin. Değerli olacaksın. İyi ki seni tanımışım demiş değerli dinleyicimiz ve güzel bir parça istemiş. O güzel parçaya yer vereceğiz. Özellikle ama özellikle Aydın E-tipi kapalı cezaevi B6 koğuşunda yatan Muhammed Ali Yeğen'e göndermek istiyorum demiş. Muhammed Ali inşallah bizi duyuyordur. Özellikle ama özellikle Aydın E-tipi kapalı cezaevi B6 koğuşuna yatan Muhammed Ali Yeğen'e özellikle bu mesaj geliyor. Hiçbir şey için üzülme. Oradan çıkacaksın. Kötü günler geride kalacak. Az kaldı. Seni affettim. Bunu bil. Benim için hep değerliydin. Değerli olacaksın. İyi ki seni tanımışım demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Muhammed Ali Yeğen'e geldi bu mesaj. Seni affettim, bunu bil diyor bak. Sen hep değerliydin, değerli olacaksın. İyi ki seni tanımışım demiş değerli dinleyicimiz. Hemen istediği parçayı da gönderelim. Özellikle ikisine armağan olsun. Haydi bakalım.

Evet, gönderdik. Türkiye ve Söz saatlerimizde 22.51 yaptık. Mesajım okunmadı diyen varsa yazsın şimdi. Çünkü mesajları bitirdim gibi görünüyor şu an. Evet, şu an bitirdim. Eğer mesajım okunmadı falan diyorsanız hak geçmesin, hemen yazın. Kontrolünü yapayım. Evet, birlikteliğimizde yine bir sürpriz yapacağız. Yine bir şöyle bir sürpriz yapalım, bir dakika.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimiz 22.51 oldu. Şöyle bir canlı yayın yapalım mı? Bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: İyi akşamlar. Ben Zeynep İpek, İstanbul'dan katılıyorum.
0: Evet Zeynep, İstanbul'dan katılıyorsun. Kimlere sesleneceksin?
1: Aydın Çin'de bir nolu D tipi kapalı ceza infaz kurumunda olan B10 koğuşunda İstanbul mahkumu kardeşim Cemil İpek'e seslenmek istiyorum.
0: Evet, neler söylemek istersin kardeşine buradan?
1: Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Bunu biliyorsun. Kardeşim, mücadele ne kadar yeryüzünde olsa da hüküm sadece Allah'ındır diyorum. Her zaman yanındayız.
0: Bu kadar mı?
1: Ve Cemil İpek kardeşim ve dostları, Serdar Duruş, Serdar Baygın, Ahmet Görünmek ve diğer tüm kader mahkumlarına selam olsun diyorum.
0: Aleyküm selam diyelim. Başka söylemek istediğin var mı bir şey?
1: Allah tüm herkese yardımcısı olsun diyorum. Çok seviyorum seni kardeşim.
0: Bu kadar.
1: Her zaman yanımda.
0: Var mı başka eklemek istediğin bir şey?
1: Ve bir şarkı söyleyebilir miyim?
0: Tamam, bir söyle bakalım şarkı. Bir şarkıya bakalım.
1: Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor.
0: Tamam.
1: Kardeşime gelsin.
0: Kardeşin. Tamam, kardeşinin ismini bir daha söyle. Kardeşin Cemil nerede bir daha söyle.
1: Tabii. Kardeşim Cemil İpek, Çin'e bir nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda B10 koğuşunda yatmakta olan İstanbul mahkumu kardeşim Cemil İpek.
0: Tamamdır. O zaman Cemil İpek için gönderiyoruz bu güzel parçayı, değil mi?
1: Evet.
0: O zaman Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlarınız olsun.
0: Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Evet, bir sürpriz yaptık. Varsa böyle yaşı ufak olan, babası kapalıda olan, beni şu an duyan varsa beni arasınlar. Hemen arasınlar. Varsa böyle yaşı küçük olan, babasına sesini duyurmak isteyen varsa buyursun gelsin. Evet, 22.54 şu güzel parçayı da gönderelim. Onun hemen sonrası artık yavaş yavaş vedamızı yapacağız. Haydi bakalım.

Evet hadi bakalım. Türkiye Vesio Saatleri 22.58. Şu anda radyosu başında bizi dinleyen, tamam bizi dinleyen şanslı kişi, bu saatte bizi bekleyen kimse 0532 686 78 37. Hemen şimdi arayıp canlı yayına bağlanabilir. 0532 686 78 37. Evet, varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Ben de bir yandan böyle liste hazırlamayla uğraşıyorum. O yüzden varsa gelmek isteyen. Hadi bakalım.

Evet, herhalde canlı yayına gelmek isteyen yok. Şöyle biraz daha, biraz daha bekleyeceğim. Şöyle bir dakika kadar varsa buyursun gelsin gelmek isteyen canlı bağlantıya. Sonra da vedamızı yapacağız. Ben güzel bir veda parçası belirledim. Onu göndereceğim.

Evet, ben artık vedamı yapayım kimse gelmediğine göre. Bugün de yayının sonuna geldik. Yine Perşembe günü saatler 19.30'u gösterdiğinde yine bizler, hani ölmez sağ kalırsak, yine buralarda olacağız. Yayında bir kusurumuz olduysa affola. Bu arada Reis Ulaş Tekeş'e sevgiler selamlar olsun. Rüstem Süzer'e, Raif Domurca, Raif seni ikidir unutuyorum, hakkını helal et. Raif Domurca, tüm koğuş arkadaşlarına, Ulaş Tekeş'e, Rüstem Süzer'e, Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Hacı Muro'ya da gelsin hadi Çağlar Başkan. Tüm kader mahkumlarına özellikle tüm güzel parçalar armağan oluyor benim programda. Ve güzel bir Neşet Baba'yla veda ediyorum. Ben Neşetçiyim abi, Allah var hani yukarıda. Arabamda da full time Neşet Baba, saz, söz, bunlar çalar. Biz öyle hani bıttık böyle yeni şarkılardan anlamıyoruz. Yaşımız gereği mi artık bilmiyorum ama ben anlamıyorum. Benim tarzım bu abi. Cahildim, dünyanın rengine kandım. Neşet Baba gelsin. Özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına, tüm kader mahkumu yakınlarına benden armağan oluyor bu güzel parça. Haydi bakalım.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan birim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr. IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da...

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

Saat sensiz inertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteciliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Ol

Ey, başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor hayal.